0: Yaşadığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Onüçüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Yusuf suresi 53 ila 111. ayetler, Ra'd ve İbrahim surelerinin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin. Onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Bana hiç yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte bedelimiz de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiklerinde emrine uymuş oldular. Fakat bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup'un duygularından kaynaklanan bir ihtiyacı gidermiş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice, "Ben gerçekten senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme," dedi. Yusuf, onlar için yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabının kardeşinin yükü içine konmasını sağladı. Sonra arkadan seslenen biri, "Ey kafire, siz mutlaka hırsızsınız," diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek, "Ne arıyorsunuz?" dediler. "Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var," diye cevap verdiler. İçlerinden biri, "Ben bu söze kefilim," dedi. Onlar, "Allah'a and olsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz, biz hırsız da değiliz," dediler. Görevliler, "Peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir?" diye sordular. "Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. "İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır." Dediler ki, "Eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı." Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi: "Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir." Dediler ki, "Ey aziz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz." Yusuf, "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten haksızlık etmiş oluruz," dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, "Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, 'Ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.' Babaları şöyle dedi: 'Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.' Onlardan yüz çevirdi. 'Ah Yusuf'um, ah, içim yanıyor,' diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, "Allah'a and olsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın," dediler. Yakup da şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez." Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ''Ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver, bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır.'' Yusuf, ''Siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz?'' dedi. ''Yoksa sen gerçekten Yusuf musun?'' diye sordular. O da, ''Evet'' dedi. ''Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez.'' Dediler ki, ''Allah'a andolsun. Hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz.'' Yusuf şöyle dedi, ''Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin.'' Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, ''Eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum.'' dedi. Yanındakilerse, ''Vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın.'' dediler. Müjdeci gelince gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki, ''Ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten hata ettik.'' dediler. Yakup, ''Sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir.'' dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve ''Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin, kalın.'' dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, ''Babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat.'' İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların, biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğun da bir kılavuzu vardır. Allah, her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O, görüneni de, görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken, O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kâfirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunan her şey ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlayacak veya zararı savacak güce sahip olmayan koruyucu putlar mı edindiniz? Hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu diye de sor. Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde onların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Allah'ın korunmasını emrettiği şeyler, insanlık, akrabalık, komşuluk, din kardeşliği gibi ilişkilerden doğan haklardır. Ve onlar, Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adın cennetleridir. Melekler de, sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah dilediği kimselerin rızkını bollaştırır ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüşte yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler hala anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıklarından dolayı inkar edenler ya kendileri felakete uğrayıp duracaklar veya felaket onların yurtlarının yakınına inecektir. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah, bir de ona ortak koşuyorlar, hiç başkalarıyla bir olur mu? De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini. Onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa kuru laf mı söylüyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap, Kur'an verdiğimiz kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni vefat ettirelim. Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından

nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder. Onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar, dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır. Dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir. Övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek, biz size gönderilene inanmıyoruz, biz kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O, günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler,

yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıkları hiçbir şeye yaramaz. İşte bu sonucu gerektiren davranış, derin sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da, katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah, sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah, zalimleri de şaşırtır ve Allah, dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortaklar koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle. Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki,
insanoğlu.

0: Bu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgeyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetinden bir kısmını senin kutsal evin Kâbe yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış, başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara, sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden sakın cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar, gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün, suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah, herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu, bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir.
1: Yusuf Suresi 53 ila 111. ayetlerle Ra'd ve İbrahim surelerinin yer aldığı 13. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Enbiya Suresi
0: 42 ila 47. ayetler.

مثقال حبة من خردل أتينا بها.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Furkan Suresi 47 ila 54. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz.

Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız, Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran. Kur'an'ı tebliğ et. Onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran. Müşriklere aldırma. Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Dördüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Hicr ve Nahl sureleri yer almaktadır. Nahl suresi 49. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler, keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirseydin ya, biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki, bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun, senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı, inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değilsiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, İçinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım, demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç
onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankarlar dışında, kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olmayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara, bilinmedik tanınmadık kimselersiniz dedi. Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaklar. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız dedi. Ey Resulüm! Hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanıverirken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamette mutlaka gelecektir. Şimdi sen güzel olan hoşgörü yolunu tut. İyi bilesin ki Rabbin, evet o,
muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamdle tesbih et. Secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin, hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabildiğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O, geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Irmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilesiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratamayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların
Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkarcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer, zemininden ırmaklar akan Adın cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar, meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar, ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haramda saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte ilahlardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünde dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltemeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu, Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir.
Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilmeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte, Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar, yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin. İlah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar, haşa, kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürükleneceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir.
Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmalı hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında, besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah, ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar üretti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah hakkında kafanıza göre misal getirmeyiniz. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez, efendisinin sırtında yüktür, onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor.
ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkarcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkar etmiş olanların ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendilerini inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve o, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama o, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir. Dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz sizin için Allah katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, "Sen sadece uyduruyorsun" dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz
kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verir.

0: Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah kafirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak, herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek, onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehre örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti yani meyteyi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma. Ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tövbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana, tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Hicr ve Nahl surelerinin yer aldığı 14. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Âl-i İmrân Suresi 198. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Cihan Kodal. Meryem Suresi 1-15. Ayeti Kerimeler.

0: يُبْعَثُ حَيًّا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o, alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim, demişti, benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle, dedi. Ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver, dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır, buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tenzih edin, dedi. Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl, dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Allah'ı zikirden alıkoyan şeyler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Münafikun Suresi 9. Ayet. Yüce Allah, mallarımızın ve çocuklarımızın Allah'ı zikretmekten bizi alıkoymaması gerektiğini emretmektedir. Ancak bu ayetin daha kolay anlaşılması için öncelikle zikirden maksat nedir sorusunun cevabını bulmamız gerekir. Allah'ı zikretmek demek, Yüce Allah'ı tekbir, tehlil, tesbih, tahmid cümleleriyle anmaktır. Allah'ı zikretmek, O'nun yüceliğini dile getirmek ve manevi olgunluğa ulaşmak amacıyla yapılır. Zikir kelimesi, türevleriyle birlikte Kur'an'da 300'e yakın yerde geçmektedir. Ayetlerde Allah'ı zikir emredilmiş, Allah'ı zikreden müminlerden övgüyle söz edilmiş ve kendilerine mağfiret,

ve büyük mükafatlar verileceği müjdelenmiştir. Hazreti Peygamber de zikrin en faziletlisinin La ilahe illallah olduğunu söyleyerek tevhid kelimesiyle zikirde bulunmanın önemine dikkat çekmiştir. Zikir genellikle dil, kalp ve bedenle yapılır. Dille zikir, Allah'ı en güzel isimlerle anmak, ona hamd etmek, tesbihde bulunmak, dua etmek ve Kur'an okumaktır. Bedenle zikir, bütün organların Allah'ın emrine uyması ve yasaklarından kaçınması ile olur. Kalple zikre gelince, dilimiz ve bedenimizle yapılan söz, fiil ve davranışlarımızla canı gönülden ona teslim olmaktır. İslam'ın dünya ve ahiret dengesine verdiği önemden dolayı, bilimden sanata, yönetimden eğitime, kısacası hayatımızın her sahasında yaptığımız icraatlarda masivayı, Allah'tan gayrı her şeyi zihnimizden atarak Allah'a yaklaşma ve O'na yönelmiş olma halimizdir. Kur'an'da Yüce Allah müminlerin vasıflarından bahsederken, onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Rabbimiz, bütün bunları boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru diyerek Allah'ı her halimizle zikredebileceğimizi haber vermektedir. Yüce Yaratıcı'nın bize bahşettiği akıl, irade ve düşünme gibi nimetler sayesinde Allah'ı ve O'nun muazzam eserini tanıyan bir insan, O'nu nasıl zikretmek istemez? İnsanın kendini ve bu muazzam kainatı yaratanı bilip, O'na delalet eden nizamı ve tabloları görüp, bunun karşısında O'nu unutması, zikretmemesi düşünülemez. Öyleyse insanı Allah Teala'ya zikretmekten ve O'na ibadet etmekten alıkoyan başlıca sebepler arasında, dünya ve dünya malına, eş ve çocuklarımıza karşı aşırı düşkünlüğü sayabiliriz. Zira dünya malı ile eş ve çocuklar, insanlar için bir imtihan vesilesidir. Bu imtihanda mal ve evladı ihmal etmemiz doğru değildir. Ancak onlara gereken önemi ve değeri verdikten sonra, mal ve evladın bizi Allah'ı zikir ve ibadetten alıkoymaması gerekir. Çünkü Yüce Allah, dünya hayatında bazı şeylerin insanlara süslü gösterildiğini bildirirken, dünyadan da nasibimizi unutmamamız gerektiğini emretmiştir. Bu emir sadece insanlar için değil, yerde ve gökte olan bütün varlıklar için geçerlidir. Zira yerde ve gökte olan bütün varlıklar kendi lisanlarıyla Allah'ı tesbih eder. Ancak bizler onların tesbihlerini anlayamayız. Münafikun suresi 9. ayetin devamında, mal ve evlat sevgisinde aşırı giderek Allah'ı zikretmekten kendilerini alıkoyanlar hakkında, bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim, ne olur bana biraz daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayınız. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır buyurulmaktadır. Kur'an'da, dünyaya aşırı düşkünlük göstermemizin tehlikelerine ve dünya hayatımızın varlık sebebi olan sınavın gereği olarak da, insana bazı şeylerin cazip gösterildiğine sık sık değinilir. Bu durumdan anlamamız gereken mesaj, ailemizle ilgilenmememiz, kazanç getiren işlerde çalışmamamız değil, insanın doğasının gereği olarak zaten gösterilmekte olan bu ilgi ve meşguliyetin, hayatın gerçek anlamını unutturacak ve Allah'a kul olma bilincini yitirmeye yol açacak bir sapmaya yol açmamasıdır. İşte bu nedenle dünya ve ahiret dengesini göz önünde bulundurmalı, mal ve evlat konusunda Allah'ı zikirden alıkoyacak şeylere karşı

0: ve duyarlı olmalıyız. Zira ona ibadet ve hakkıyla kulluk yapmamız bağlamında Peygamber Efendimizin de pek çok tavsiyeleri vardır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hasan Kara. Ali İmran Suresi 26 ila 32. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de,

Açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Hud Suresi 115. Ayet.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. En'am Suresi 141. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, çardaklı çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı, her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını, öşürünü verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi.

0: Helal nimetleri tadın, ürünlerin hakkını verin. İnsana sunulan bunca nimeti yaratan ve veren Allah'tır. Allah'ın insanlar için çıkardığı sayısız nimetler bulunmaktadır. Türlü türlü meyveler, yiyecekler, içecekler, ekinler, hayvanlar, bitkiler, sular gibi pek çok nimet insanın hizmetine sunulmaktadır. Rabbimiz kendisini tanımamız ve kulluk görevlerimizi yapmamız için bu nimetleri vermektedir. Nimetleri vereni unutmamak durumundayız. Müminler helal olan yiyecek, içecek ve benzeri nimetlerden yararlanırlar. Aşırılığa yönelmezler, israf etmezler, yoksulun hakkını verirler. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, verdiği nimetlere karşı Rabbimize teşekkür sorumluluğumuz vardır. Bir diğer mesajsa, ürünlerin öşrünü, zekatını vermek gerekir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Fatih Okumuş. Hac Suresi 8 ila 14. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن

خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران.

0: Allah'a yef'alu ma yurid. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. En'am Suresi 104. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dileyen iman etsin, dileyen inkar. Çevremizdeki her şey bizlere yüce Rabbimizin varlığını hatırlatır. Canlılar, etrafımızdaki hava, dağlar, denizler, nehirler, bitkiler, güneş, ay ve yıldızlar hep Allah'ın varlık ve gücünü gösterir. Kendi varlığımız, nefes alıp vermemiz ve ölümümüz de Allah'ın varlığına delildir. Kur'an da Allah'ın sözüdür ve en yüce bir delildir. O kılavuzumuz, hidayet kaynağımızdır. Bu delilleri düşünen doğru yolu bulur. Bir elçi olarak peygamber ancak bir uyarıcıdır. İnsanları imana zorlayıcı değildir. Gerekli rehberlik yapıldıktan sonra herkes yaptığının sonucuna katlanacaktır. Bu ayetten alınması gereken mesajsa, başta Kur'an olmak üzere pek çok delil üzerinde düşünerek Yüce Allah'ın birliğinin ve gücünün farkında olmak ve bu inanca göre yaşamak gerekir.

0: Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da Kur'an.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil, Hazreti Muhammed geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlarıysa, Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Nisa suresi 174 ve 175. ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Mansur Sağır. Cuma Suresi.
2: أعوذ بالله من

0: kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Cuma Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif.
2: Muhammed Polat. Vakıa Suresi 39 ila 57. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların bir kısmı öncekilerdendir. Bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler. Ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkârcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Araf suresi 199. ayet.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kırk ayette ibadet.
2: Allah Teala Bakara suresinin 267. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: büyüdü.
1: Sadakallahu'l-Azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. İnsanoğlu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir.
3: O, Allah ve Resulullah'a iman etmekle, kendisine emanet edilen kainatta, Allah'ın rızası doğrultusunda bir tutumla yaşamakla vazifelidir. Diğer yandan Allah'ın lütfettiği mülkten, zenginlik ve servetten ihtiyaç sahiplerine harcamakla, Allah yolunda infak etmekle sorumludur. Zira canı gibi malı da kendisine emanettir. Emanet bırakılan, verilen her şey sahibinin razı olacağı şekilde değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır. Mümin, hayırda yarışan, veren el olmak için çalışan insandır. İyilikleri Allah'ın rızasını kazanmak adına en güzel şekilde yapan insandır. Rabbinin verdiği nimetleri onun yolunda harcayan, emanete sahip çıkan, ahde vefalı insandır. Ölüm gelip çatmadan güzel ameller işleyen, sadaka veren, infak eden, mahşer günü ilahi huzurda mahcup ve üzgün olmaktan endişe duyan bir kuldur. Zira mümin, Rabbimizin şu ilahi hitabına kulak veren insandır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim, ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Olgun bir mümin, Müslüman kardeşine iyilikte bulunacağı zaman bunu en iyi şekilde yapar. Yaptığı iyilikleri asla başa kalkmaz, istismar etmez. Karşısındaki insana cefa vermez, onurunu incitmez. Yardımda bulunacağı zaman da en güzelini verir. Kendisinin de yediği, içtiği ve tükettiği şeylerden, değer verdiği eşyalardan, sevdiği mallardan, kendi ihtiyacına harcayabileceklerinden verebilmenin gayreti içinde olur. Zira o bilir ki bir mümin, sevdiği şeylerden vermedikçe gerçek anlamda iyiliğe ulaşamaz. Mümin, kavrayış sahibi bir insandır. İffetinden, onurundan dolayı el açıp dilenmekten çekinen kardeşlerini fark eder. Onları her zaman kollar, gözetir. Kardeşlerinin ihtiyaçlarını dile getirip istemelerini beklemeden verir. Mümin, gösterişten kaçınır. Yaptığı iyiliğin, hayırların gizli kalmasını, özüne gösteriş karışmamasını arzu eder. Mükafatı da sadece Allah'tan bekler. Rabbimiz ise bu özelliklere sahip müminleri şöyle müjdeler. Kötülükten sakınan, malını hayra sarf ederek özünü temiz tutan kimse cehennemden uzak kalır. O şahıs yaptığı iyiliğe karşılık kimseden mükafat beklemez. Ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmaya çalışır. O kimse kavuşacağı nimetlerden hoşnut olacaktır.
4: 40 ayette İbadet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halim Garip. Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz.

Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda, havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik, böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Bakara Suresi 21 ila 27. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimi iseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları.

Bağışlanmaları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi." diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur.

0: Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Fussilet suresinin 34. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi. Dinimiz İslam, iman ve ahlak ilkeleri doğrultusunda toplumu eğitip yönlendirir. Kur'an-ı Kerim, uyumlu bir toplum inşası ve insan ilişkilerinin doğru yönetilmesi için bazı yol ve yöntemler sunar. Kur'an-ı Kerim'in ahlak alanındaki prensiplerinden biri, kötülüğü iyilikle gidermektir. Bu prensip uygulanmasının zorluğuna rağmen Müslüman kişiliğinin bir parçası olsun istenir. Allah Teala insanı çaresiz bırakmamış ve bu zorluğu gidermenin yolunu da göstermiştir. Rabbimiz kuluna ahirette karşılaşacağı güzellikleri hatırlatarak kötülüğü iyilikle savma kabiliyetini kazanabileceğini bildirmiştir.

0: kusurlarını affettiği zaman bu ahlakla ahlaklanmış olur. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi, insanların bir erkek ve bir dişiden yaratılmasının, kabileler ve milletler halinde var edilmesinin asıl hikmeti tanışmaktır. Düşmanlık kavramı ise değişken ve göreceli gösterilmiştir. Bugün düşman ilan edilen bir kişinin yarın dost olabilmesi bu özelliğinin sonucudur. Biri kötülük ettiğinde onu affetmek bir iyiliktir ama bundan daha iyi olanı onun yaptığı kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. Eğer bu yapılırsa amansız düşman bir de bakarsınız sıcak bir dost haline geliverir. Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermiştir. Öyleyse bize yakışan davranış iyilik etmektir. İyilikle kötülük bir olmaz ilkesince biz iyiliğin ve iyilerin tarafında olmalıyız. Çünkü iyilik yaparsak dünyada saygınlığı, ahirette de sevabı hak ederiz. Kötüler bizim iyiliği sürdürmemize engel olmamalıdır. Biz kötülüğe iyilikle karşılık vermenin nefse ağır geldiğini iyi biliyoruz. Fakat iyi olmak yüksek ahlaki vasıftır. Bu hedefe ulaşmak için sevgiyi, affetmeyi ve sabrı asla ihmal etmemeliyiz.
1: Kırk ayette iyilik.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ

0: Sadakallahu l-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1 ila 13. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahül azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Muiz. Dilediğine izzet veren, ağırlayan, yücelten. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Allah'ın izzetinden sevdiği kullarına ikramda bulunduğunu anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz ilmimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı, dengi ve benzeri bulunamayacak derecede değerli ve şerefli, güçlü ve yenilmez olan izzet kelimesinden türeyen Muiz esması, aziz kılan anlamına gelir. Allah'ın Muiz oluşu, kullarından dilediğini yüceltmesi, güçlü ve değerli kılması, izzet vermesiyle tecelli eder. En büyük derdi acziyeti olan insanlar için izzet sahibi olmak ne büyük bir ikramdır değil mi? Nasıl ulaşabiliriz ki bu izzete? Nasıl kurtuluruz acziyetten? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın izzet sahibi oluşunda, başkaları karşısında bedensel, psikolojik, ekonomik yönlerden güçlü olması söz konusudur. İzzet sahibi kimseler saygındır, itibarlıdır. Ama kimin katında, kimin gözünde bu önemli. Bir kimse bir topluluk tarafından çok değer görüyor olabilir. Ama önemli olan o topluluğun değer yargılarıdır. Eğer izzet sahibi isek, kimin gözünde ve neye göre izzetimizin arttığını bilmek bize niçin yaşadığımızı gösterir. Bu yüzden izzet hakiki ve suni olarak ikiye ayrılmıştır. Kur'an'da Allah'a, Resulüne ve müminlere özel olduğu anlatılan kesintisiz ve sonsuz olan hakiki izzettir. İnsanların birbirlerine kendi değer yargılarıyla yükledikleri izzetse suni izzettir. Bu elden gitmesi mümkün, geçici, değişken bir değerlendirmedir ama insanlar arasında genel olarak daha çok tercih edilir. Çünkü elde edilmesi için makam yeterli olabilir, parayla insanlar arasında bir izzet kazanabilir, göstermelik cömertliklerle izzetinizi artırabilirsiniz. Geçici olması önemli değilse ve insan Rabbine yakınlık duymuyorsa, neden tercih etmesin ki böyle bir izzeti? Bu yüzden yine en başa dönmeli, neyi niye yaptığını bilerek çıkmalı yola. Yürürken kendimize sürekli hatırlatmamız gereken niyeti en başta net belirlemeliyiz ki, yol boyunca teklediğimizde, ben ne yapıyorum diye sorduğumuzda verecek cevabımız olsun. Ben ne yapıyorsam Allah için yapıyorum diyebilirsek, İzzetin de, şerefin de, huzurun da ebedisini tercih edebiliriz. Kimseye izzet sahibi olmak için boyun eğmeden, asıl aziz olanın, muiz olanın Allah olduğunu bilerek yürürüz. Rabbimiz ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. İzzet kelimesinde şeref ve haysiyet vardır. İnsanın sahip oldukları ve hayat tarzı ona bu şeref ve haysiyeti kazandırır. Bu kibirden başka bir şeydir. Kibirlenmekte insanın sahip olduklarını kendisinden bilmesi vardır ama bir mümin sahip olduğu izzetin, şeref ve haysiyetin Rabbinden olduğunu bilir. Benlik sevdası yoktur. Bu yüzden izzet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah ve müminler hakkında kullanılırken vakarı anlatır. İnkarcı ve münafıkların izzet sahibi oluşu anlatılırken bilinçsizce kapıldıkları kibir, inat ve öfke kastedilir. Dünyada izzet sahibi gibi görünen din düşmanları kafalarına koydukları yanlış düşüncelere öyle sıkı sarılırlar ki en doğru olduklarını sanırlar, bildiklerinden asla vazgeçmezler. Neleri var neleri yoksa harcar, kendilerini haklı çıkarmaya, izzetlerini korumaya uğraşırlar. İzzet onları körlüğe sürükler farkında olmadan. Bir zaman sonra kendi doğruları dışındaki bütün doğruları yanlış görmeye başlarlar. Sahip oldukları izzet onları şımartır. Benim özelliklerim beni kıymetli kılıyor. Kimseye benzemiyorum. Ben üstünüm. Nasıl da itibarlıyım diye düşünmeye başlar. Doğru olduklarını telkin eden insanlar arasında kaybolup giderler. Bu insanlar kin tutmaktan korkmazlar. Öfkelenmeyi hak görürler kendilerine. Kıskançlık izzetlerini artırmanın bir yoludur onlar için. Halbuki müminler böyle midir? Bir müminin izzet sahibi oluşu nasıl olur? Allah'ı seven, kulluğunun bilincinde olan insanlar zaten Rablerinden gelen bir izzetle süslenmişlerdir. Bunun farkında olarak yaşarlar. Bu yüzden bir iş yaparken, insanlarla ilişkilerini sürdürürken yalancılığa, samimiyetsizliğe, oyunbazlığa başvurmaya ihtiyaç duymazlar. Tenezzül etmez müminler, geçici izzetlerin peşinde koşmazlar. Elbette Rablerinin ikram ettiği nimetlerden yaşadıkları müddetçe itidalle istifade ederler ama doğru ve meşru yollardan. Müminler için helal dairesi keyfe kafidir. Keyfi için helal dairesini terk etmez. İzzetlerini iki paralık etmezler. Kendi izzetlerinden de vazgeçmezler. Allah'ın verdiği bedene, ruha, varlığa saygıları vardır. Kendilerini kimsenin gözünde küçük düşürmezler bu yüzden. Varlıklarını aşağılayacak hiçbir harekete tenezzül etmemeye çalışırlar ama alçak gönüllü olmaya çalışırken de tevazu sınırını aşıp kendilerini zillete düşürmezler. Rablerinin emeğine hürmetlerinden yapmazlar bunu. İşte bu hal Allah'ın Muiz esmasının en güzel tecellisidir kulları üzerinde. Rabbimiz bizi ikram ettiği varlığına sahip çıkan, hakiki izzet sahibi kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben eğer Rabbimin bana izzet bahşetmesini, yer ve gök ehli arasında gerçek bir izzetle anılmayı ve saygı görmeyi istiyorsam, Muiz esmasının üzerimde tecelli etmesini diliyorsam, önce onun rızasını kazanmam lazım. Elbette buna bir ömür yetmez ama niyetim yeter. Her şey bir niyetle başlar ve ben niyet ederek yola çıkarsam, bütün ömrümü Rabbin razı olacağı bir hal üzere yaşamaya gayret ederim. Değil mi ki Rabbim gayretlerin karşılığını fazlasıyla verendir. Benim de gayretimi takdir eder. Ben Rabbin bana ikram ettiği Kur'an üzere yaşarım. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çabalarım. Ruhumdaki fena halleri törpülemeye uğraşırım. Yerini merhametle, bağışlamayla, bilgiyle, hikmetle doldurmaya azmederim. Rabbim de beni geçici izzet sahipleri arasından çıkarıp katında aziz olan kullarından eyler inşallah. Kimsenin elindekine göz dikmeyen, minnet etmeyen, mümin kullarına izzet veren ya Muiz, bize katından bir güç lütfet. Onunla bizi düşmanlarımızın gözünde aziz eyle. Biz biliriz ki ne hayır varsa sendendir. İzzetimiz de senin elindedir. Asıl izzet sahibi sensin. Sana sığınanı geri çevirmezsin. Bizi de geri çevirme ya Rab. Amin.
2: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif.
1: Orhan Güler, Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarı

yaratıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl Suresi 90. Ayet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih okunur. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.

وَقُلْ جَا وسهق الباطل.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 82. Ayet.
2: Euzu billahi

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an şifa ve rahmettir. Allah, ayette Kur'an'ın getirdiklerini müminler için şifa ve rahmet olarak nitelemiştir. Kur'an'ın şifa oluşu, öncelikle birey ve toplum hayatını düzenleyen kuralları, hikmet yüklü mesajlarıyla iman, amel ve ahlaka ilişkin manevi hastalıkları iyileştirmesi ve Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kuşkuları ve tereddütleri gidermesi demektir. Bununla birlikte Kur'an'ın bedeni ve psikolojik hastalıklar konusunda da şifa verici tesiri olduğu kabul edilmiştir. Kur'an'ın rahmet oluşuysa, Kur'an'a tabi olan kimseyi Allah'ın mağfiretine layık kılması yönüyledir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Kur'an'ı okuyarak her türlü manevi dertlerimize şifalar buluruz. Almamız gereken ikinci mesajsa, Kur'an sayesinde Allah'ın şefkat ve merhameti bizimledir. Kur'an'dan uzaklaştıkça Allah'ın merhametinden de uzaklaşmış oluruz.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

108. gün. Rızık Allah'tandır. Ayet-i Kerime Meali. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Araf Suresi 32. Ayet. Hadis-i Şerif. Halid el-Esedi'nin oğulları Habbe ve Seva şöyle demişlerdir. Hazreti Peygamber bir şeyi tamir etmekle meşgul iken onun yanına gittik ve ona yardım ettik. O da bize şöyle buyurdu. Başlarınız hareket ettiği, yaşadığı

yaptığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Çünkü annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak halde doğurur. Sonra aziz ve celil olan Allah onu rızıklandırır. Fetva. Düğünde eğlenmenin hükmü nedir? İslam dini gerek inanç ve ibadet esasları, gerekse sosyal hayat ve ahlak ilkeleri itibarıyla fert ve toplum olarak insanın yaratılışına uygundur. Fıtrat dini olan İslam'ın, insanın fıtrat gereği olan ihtiyaç ve arzularının karşılanmasına önem vereceği açıktır. Bu itibarla insanın maddi, bedensel ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasını mübah gördüğü gibi, ruhi, manevi, bedi, estetik ihtiyaç ve arzularının karşılanmasını da aynı şekilde mübah görmüştür. Burada düğünlerde müzikli eğlence yapmanın sakıncalı olup olmadığı akla gelmektedir. Kur'an ve sünnette müzik dinlemenin haram olduğunu ve müzik dinleyenlerin günahkar olacağını ispata yetecek yeterli açık delil bulunmadığı görülmektedir. Nitekim Resulullah nikahın duyulması için def çalınmasını öğütlemiştir. Yine bir bayram günü Hazreti Ayşe'nin yanında def çalıp türkü söyleyen iki kız çocuğunu yadırgayanları "Bırakın bugün bayramdır" diyerek uyarmıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. "Benim yanımda iki kız çocuğu bu ağız savaşıyla ilgili hamasi ezgiler söylerken Resulullah çıka geldi. Gidip yatağın üzerine yanüstü uzandı ve yüzünü de aksi istikamete çevirdi. Derken babam Ebu Bekir içeri girdi. Beni azarladı ve Resulullah'ın hane-i saadetlerinde şeytan çalgısı ha dedi. Bunun üzerine Resulullah ona yönelip bırak onları söylesinler buyurdu. Onlar sohbete dalıp bizden dikkatlerini çekince ben çocuklara göz işareti yaptım, kalkıp gittiler. Diğer bir rivayette Hazreti Ayşe der ki, bir bayram günüydü. Habeşliler mescitte kılıç kalkan oyunu oynuyorlardı. Ben mi Resulullah'tan talep etmiştim yoksa o mu dedi bilemiyorum. Seyretmek ister misin buyurdu. Ben de tabii dedim. Kalktı, beni arkasına aldı. Yanağım yanağına yakın halde durduk. Ey Erfide oğulları, göreyim sizi, oynayın diyordu. Ben sıkılıncaya kadar böyle devam ettik. Usandığımı fark edince yeter mi diye sordu. Ben evet dedim. Bunun üzerine öyleyse gidebilirsin dedi. Amir bin Sa'd anlatıyor. Bir düğün sırasında Karaza İbni Ka'b ve Ebu Mes'ud el-Ensari'nin yanına girdim. Bazı kız çocukları şarkı söylüyorlardı. Ben dayanamayıp sizler Resulullah'ın Bedir ashabından olun da yanınızda şu iş yapılsın, olacak şey değil dedim. Bunun üzerine onlar, otur dilersen bizimle dinle, dilersen git, bize düğünde eğlenmek için izin verildi dediler. Bütün bunları göz önünde bulunduran alimler, düğünlerde ve bayramlarda insanların haram sözler söylemeden ve haram işler işlemeden def çalıp türkü söyleyip oynayabileceklerini ve eğlenebileceklerini söylemişlerdir. Ancak haram olan bir şeyi tasvir etmek, haramları güzel göstermek, cinsel duyguları tahrik etmek ve mahremiyet kurallarına riayet etmemek gibi davranışlar caiz değildir. Hikmetli söz. İlimle dünyalık kazanamazsanız bile yine de ilim öğrenin. Çünkü sizin yüzünüzden zamanın kınanmasındansa size hayır getirmediği için zamanın kınanmasını tercih ederim. El-Maverdi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun.

size, Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikle bir kabahat işler de, sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: İslam'ın yeryüzüne yayıldığı kent Mekke. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Şura Suresi 7. ayet. 40 yaşına erişen ve hayatının olgunluk dönemini yaşayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarda toplumdan uzak yaşamaya başlamıştı. Bir mağarasında daha çok inzivaya çekiliyordu. Bu mağara adeta onun sığınağı olmuştu. Burada tekliğine gönülden inandığı Allah'a ibadet ederdi. Uzlete çekilmesine sebep kendi bireysel sorunları, yorgunlukları değildi. Mekke halkının şirke batışı ve bunun sonucu toplumda birebir tanık olduğu haksızlıklar ona çok ağır geliyordu. Bu hayat tarzından zihni rahatsız oluyor, gönlü de son derece inciniyordu. Ancak bütün bu sorunların nasıl çözülebileceğini bir türlü kestiremiyordu. Hatalar ve zulümlerle dönen bu devran karşısında hissettiği çaresizlik onu kendi içine yönelmeye itiyordu. Ramazan ayının sonlarına doğru bir gece o mağarada insanlığın da yaralarına deva olacak bir bilgi kaynağına mazhar oldu. O artık Allah'ın seçtiği son elçiydi. Özel bir görev üstlenmişti. Kur'an'ın vahyi miladi 610 yılında Mekke'de başlamıştı. Hazreti Peygamber kendisine vahyedilen ayetleri en yakınlarından başlayarak Mekkelilere okumaya başladı. O dönemde önemli bir haber vermek isteyenlerin yaptığı gibi Peygamberimiz de Safa Tepesi'ne çıktı ve buraya davet ettiği akrabalarına getirdiği dini tebliğ etti. Ancak bu çağrıya ilk karşı çıkan bizzat kendi amcası oldu. Mekkeliler bu yeni gelişmeden böylece haberdar oldular. Hazreti Peygamber'in hakikate daveti hemen kabul görmedi. En yakın akrabaları bile onun davetini kabule yanaşmadılar. Hatta onunla alay etmekten çekinmediler. Ancak sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme emrine uyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bulduğu her fırsatta Mekkelileri İslam'a çağırıyordu. İlk iman edenler arasında hanımı Hazreti Hatice, azatlı kölesi Hazreti Zeyd, yeğeni Hazreti Ali, yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir ve çoğu Kureyş'in değişik ailelerine mensup kişiler vardı. Müslümanların sayısının gün geçtikçe artması Mekkelileri endişelendiriyordu. Çünkü ayetler hayat tarzlarını, düşünce kalıplarını ve alışkanlıklarının çoğunu kökten değiştirmeyi gerektiriyordu. Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmak, taptıkları putları terk etmelerini zorunlu kılıyordu. Ahiret inancıysa güçlerine güvenerek istediklerini yapamayacaklarını ve yaptıklarının hesabının sorulacağını anlatıyordu. Mekke'nin ileri gelenleri yeni dinin düzenlerini tehdit ettiğini gördüklerinde şiddetli bir muhalefete giriştiler. Atalarının bıraktığı inancı terk edemeyeceklerini söylüyorlardı. İnançlarının kendileri için yeterli olduğunu ileri sürüyorlardı. Onlara göre peygamberlik yapacak kişi insan değil bir melek olmalıydı. Her vesileyle Hazreti Peygamber'den mucize getirmesini istediler. Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem tanıyorlardı. Mecnun ve şair olamayacağını çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen vahyin etkisini azaltmak ve Allah'tan geldiğini reddetmek için bu iki iddiayı da dillendirmekten çekinmediler. Ayrıca onu sihirbazlıkla suçladılar. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimize karşı çıkan Mekke ileri gelenlerini mele ve ekabir olarak isimlendirmiştir. Mele, güçlü ve nüfus sahibi, aynı görüş etrafında toplanan, fikirlerine başvurulan kişiler ve toplumun önde gelenleri demektir. Her dönemde peygamberlere şiddetle karşı çıkan böyle bir grup olmuştur. Bunlar Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem elçiliğine itiraz ederek, "Bu Kur'an iki şehrin birinden büyük bir adama indirilseydi ya," dediler. Kastettikleri iki şehir Mekke ve Taif'ti. Onlara göre peygamber olması gereken kişi ya Mekke'nin ileri gelenlerinden Velid bin Mugire veya Taif'in yöneticisi Ebu Mesud Amr bin Umeyr es-Sekafi olmalıydı. Mekke'nin bu seçkinlerinin Hazreti Peygamber'den kendileri için farklı bir davet meclisi oluşturmasını istemeleri işte bu düşüncenin ürünüdür. Davası uğruna bu teklif üzerinde düşünen Peygamberimize gönderilen net uyarı, böyle bir yaklaşımın asla kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Abese suresine adını veren olayda da Resulullah'ın Mekkeli müşrik ulularına İslam'ı anlatırken gelen engelli bir sahabinin sorusundan dolayı bir anlık bile olsa rahatsızlık göstermesi sert bir dille yerilmiştir. Bu kibirli insanlar kendileri gibi Allah'ın da hep güçlüden yana olacağını zannediyorlardı. Bundan dolayı Hazreti Muhammed'i de peygamberliğe layık görmüyorlardı. Evet, soylu olmasına soyluydu ama zengin değildi ve boy boy oğulları yoktu. Oysa o dönem insanı bu ikisiyle güçlü olur ve böylece canının istediği her şeyi yapma hakkını elde ettiğini düşünürdü. Tekasür suresinde çokluk yarışı sizi oyaladı girişiyle insanların mal biriktirmek ve güç elde edebilmek için gösterdiği bu çabalara dikkat çekilmiştir. Öyle ki bu koşuşturmaların kabre varıncaya, ölünceye kadar devam ettiği ifade edilmiştir. Böylece güç isteği öncekilerde olduğu gibi Mekkelilerle tevhid inancı arasına girmişti. Kur'an'ın mal ve evladın fayda vermeyeceğinin altını ısrarla çizmesi bu yanlış algıyı yıkmaya yöneliktir. Müşrikler son peygamberi davasından vazgeçirmek için her türlü yola başvurdular. Ona elçiler gönderdiler. Yeğenini bu davadan vazgeçirmesi için peygamberimizin amcası Ebu Talib'i sıkıştırmaları bu çabaların en meşhurlarındandır. Hazreti Peygamber ona da davasından asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Kureyş ileri gelenleri atalarının dininde kalacaklarını belirterek öfkeyle onun yanından ayrıldılar. Bu olay ayetlere şöyle yansımıştır. Müşrikler şöyle dediler. Tanrıları tek tanrıya mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler. Yolunuzda yürüyün. Tanrılarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde, en son dini inanışlarda böyle bir şeyi işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? Mekke'nin önde gelenleri muhalefetin önderliğini üstlenmişti. Kabe'de ibadet edenlere karışılmaması gerektiği halde Allah Resulü bile Kabe'de namaz kılarken saldırıya maruz kalabiliyordu. Bu tür saldırılar vahye muhalefetin herhangi bir değer tanımadan yapıldığını gösteriyordu. Şiddetin en büyüğünü kimsesi olmayan köle ve mevaliler yaşıyordu. Bu süreçte Müslümanlar küçük düşürücü hareketlere de maruz kaldılar. Mekkelilere ilahi azap hatırlatıldığında alay ederek "Rabbimiz hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver" demekten çekinmiyorlardı. Onların bu küçümseyici ve alaycı davranışları birçok ayette ifade edilmiştir. Ayetler, önceki ümmetlerden benzer sıkıntılara uğrayanlara dair dokunaklı örnekler vererek, müminlere inançlarından dolayı başlarına gelen bu eziyetlere sabretmelerini öğütlüyordu. Bunlardan biri de Mekke'ye yakın bir bölge olan Necran'da gerçekleşen Uhdud ashabı hadisesiydi. Buruç suresinde aktarılan bu hadiseyle, önceki ümmetlerden tevhid inancına sahip insanların ateş dolu çukurlara atıldıkları hatırlatılmış, böyle bir olaydan çıkartılması gereken sonuçlara dikkat çekilmiştir. Benzer şekilde Müslümanların maruz kaldığı işkence ve baskılar daha pek çok ayete yansımıştır. Müslümanlara yapılan işkenceler şiddetlenip dayanılamaz hale geldiğinde, Hazreti Peygamber sayıları 15 civarında olan bir grubun Habeşistan'a hicret etmesine izin verdi. Habeşistan kralı Necaşi Ashame'nin gelenleri iyi karşılaması üzerine sayıları 70'i aşan ikinci bir kafile daha Habeşistan'a hicret etti. Kureyş'in diplomatik bir hamleyle Habeşistan'a hicret edenleri geri getirmeyi başaramaması ileriki yıllarda Müslümanlara karşı ağır müeyyideler içeren bir boykot kararı alınmasına sebep oldu. Müşrikler, müminleri psikolojik olarak da yıpratmayı hedeflemekteydiler. Nitekim ehli kitap olan Bizanslıların ateşe tapan Sasanilere yenilmesi olayını bile bunun için bir fırsat bilmişlerdi. Kur'ansa bu sevincin erken olduğunu, birkaç yıl içinde Bizans'ın galip geleceğini bildirmişti. Hristiyanların putperestleri yenmesi gibi Müslümanların da Kureyşli müşrikleri yeneceğine işaret eden bu haber gerçekten de olmuş, ancak müşrikler bundan bir ders çıkaramamışlardır. Mekke döneminde yaşanan önemli olaylardan biri de İsra ve Miraç mucizesidir. Peygamberimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece yolculuğu yaptı ve kendisine bir takım ayetler gösterildi. Müslümanlar bütün bu zorluklarla mücadele ederken bu olayla moral bulmuşlardı. Müşrikler bu olayın etkisiyle bir süre eziyetlerine ara verdiler. Peygamberimizin Mescid-i Aksa'da namaz kıldırması, oradan semaya yükselip peygamberlerle görüşmesi, İslam'ın diğer dinler karşısında hakim konuma ulaşacağına dair de bir mesajdı. Müşriklerin baskıları nedeniyle Müslümanlar Mekke dışında güvenli bir yurt aramaya başladılar. Yapılan ön görüşmelerle Yesrib'de, Medine'de hicretin altyapısı oluşturuldu. Hicret emri gelince Müslümanlar küçük gruplar halinde Medine'ye göçmeye başladılar. Müşrikler Müslümanların göç hazırlıklarından haberdar olunca tüm kabile liderlerinin katılımıyla Darun Nedve'de toplandılar. Uzun süren tartışmalardan sonra Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem öldürme kararı aldılar. Onların bu planları Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Sonunda Yüce Allah'ın yardımıyla Peygamber Efendimiz ve arkadaşı Hazreti Ebu Bekir Medine'ye vardı. Müslümanlar Medine'ye ulaştıktan sonra Mekkelilerin saldırıları bitmedi. Hicretten yaklaşık bir sene sonra Bedir, daha sonraki yıllarda da Uhud ve Hendek savaşları yapıldı. Mekkelilerin saldırganlığı Mekke'nin fethine kadar devam edecekti. Medine'de gerçekleşen ama Mekke'yi hususiyle de Kabe'yi yakından ilgilendiren önemli olaylardan biri de kıblenin değişmesidir. Bu, tevhidin yeni merkezi Medine ile Mekke arasındaki bağın devamlılığını sağlayan unsurlardan biri olmuştur. Müslümanların Mescid-i Aksa'ya dönerek ibadetlerini yapmaları, Medine'ye hicret ettikten sonra 16 veya 17

edayı daha devam etti. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yönelmeyi arzuluyordu. Nihayet beklenen haber ayetin devamında artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin ifadeleriyle bildirildi. Nerede olurlarsa olsunlar Müslümanların bundan böyle yönelecekleri kıble Mescid-i Haram olarak tayin edildi. Mekke ticaret yolu güzergahında bulunan bazı kabilelerin Müslüman olması ve yapılan ittifak anlaşmaları Mekke'nin tek geçim kaynağı olan ticareti büyük ölçüde etkilemişti. Buna başka olumsuz şartlar da eklenince hicretin 5. yılında Mekke'de kıtlık başladı. Bu sıkıntılı dönemde Hazreti Peygamber'in Mekkeli fakirlere yardımda bulunması, Ebu Sufyan'a ait bir ticari kervanın geçişine izin vermesi ve Mekkelilerin stoklarında bulunan derilerin Medine hurmalarıyla değiştirilmesini teklif etmesi bir nebze olsun Mekkelileri Müslümanlara karşı yumuşatmıştı. Medine'ye hicret eden Müslümanların Mekke'ye olan özlemleri hiç dinmedi. Bir gün müşriklerin İslam'ı tanıyacaklarına, aralarındaki düşmanlığın biteceğine ve böylece Mekke'ye döneceklerine inanıyorlardı. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah dilediği her şeye gücü yetendir. Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Peygamberimizin ve muhacir müminlerin Mekke özlemi gün geçtikçe daha çok artıyordu. Hazreti Peygamber hicretin 6. senesinde umre yapmak amacıyla Mekke'ye doğru yola çıktı. Beraberinde 1400 Müslüman da vardı. Silahsız olarak kurbanlık hayvanlarıyla birlikte yola çıktılar. Mekkelilerin bu ziyarete izin vermemeleri ve Hudeybiye Antlaşması'nın yapılmasıyla sonlanan süreç, müminler için büyük fethin kapısını aralamıştı. Müslümanlar bu ziyareti anlaşma gereği bir sonraki yıl gerçekleştirdiler. Mekkeli inkarcıların Hudeybiye Antlaşması'nı çiğnemesi üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlara sefer hazırlığı emrini verdi. Haber gönderilerek sefere çağrılan müttefik kabilelerin de katılımıyla Müslümanların sayısı 10 bini aşmıştı. Hedef Mekke'ydi. Mekke'yi çevreleyen dağlara gelindiğinde binlerce asker şehri kuşatmıştı. Nihayet Hazreti Peygamber ordusuyla bir çatışma olmadan şehre girdi. Hicretin 8. yılının Ramazan ayına denk gelen bu fetih bir dönüm noktasıydı. 20 yılı aşkın bir süredir Müslümanlara akla hayale gelmeyecek eziyetler yaşatan Mekke teslim olmuştu. Toplanan Mekke halkına hitap eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genel af ilan etti. Kabe tevhid karşıtı tüm sembollerden temizlendi. Müslümanların kazandığı bu büyük zafer Kur'an ayetlerine şöyle yansımıştır. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük olarak Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Mekke'nin fethiyle İslam'ın dünya üzerindeki yayılışı başlamış oldu. Bu durumu Peygamber Efendimiz şu sözleriyle dile getirdi. Fetihten sonra hicret bitmiştir. Sadece Allah'a karşı samimi niyet ve cihat vardır. Mekke'nin fethinden bir yıl sonra, hicretin 9. yılında müşriklerin Kabe'ye yaklaşmaları yasaklandı. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Aynı şekilde müşrik kabilelerle yapılan ancak gereğince davranılmayan anlaşmaların 4 ay içinde sonlandırılacağı ilan edildi. Anlaşmalarını bozmayan kabilelere ise belirlenen sürenin bitimine kadar mühlet verildi. Müşrikler ve onlarla yapılmış olan anlaşmalarla ilgili bu yeni düzenleme, hicretin 9. yılında Hazreti Ebubekir önderliğinde yapılan hac sırasında ibadet için gelen tüm Araplara duyuruldu. Hicretin 10. yılında hac ibadetine Allah'ın Resulü'nün de iştirak edeceği haberi tüm Müslümanları heyecanlandırmıştı. Bundan dolayı bu seneki hac ibadetine katılım oldukça yüksek oldu. Cahiliye adetlerinden arındırılmış hac ibadeti, bizzat Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla yerine getirildi. 100 bini aşan kalabalık Arafat vakfesine durmuştu. Burada Peygamberimiz veda hutbesi olarak bilinen meşhur konuşmalarını yaptı.

Hutbenin verildiği gün Kur'an'ın emir ve yasaklarla, müjde ve uyarılarla ilgili bütün emirlerinin tamamlandığını işaret eden şu ayet nazil oldu. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i seçtim. Sevgili Peygamberimiz bu konuşmasından 81 gün sonra vefat etti. Vefatından 9 gün önce tüm insanlara ahirette davranışlarının hepsinden hesaba çekileceklerini ve yaptıklarının karşılığının verileceğini anlatan son ayet nazil oldu. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra kimseye zulmedilmeden herkese hak ettiği tam olarak verilecektir. Hazreti Peygamber, tevhidin kalesi, doğup büyüdüğü şehir Mekke'ye olan büyük sevgisi ve özlemine rağmen, dava arkadaşlarına olan bağlılığını göstermek için hayatının kalan kısmını Medine'de geçirdi. Medine'de vefat etti ve burada defnedildi. Mekke, Hazreti Adem'den başlayıp Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle son bulan kutlu tevhid davasının ilk ve son durağı, yeryüzündeki tüm müminlerin yüzlerini döndükleri kıblegah, Allah Teala'nın evim dediği Kabe'nin şehridir. Oku emriyle başlayan vahyin indiği Hira mağarası Mekke'dedir. Risalet sürecinde Mekke'nin her karış toprağı ilahi vahyin şahitliğini yapmıştır. Yüzlerce ayet Mekke'yi anlatır, her zaman taptaze kalan canlı anlatımlarıyla. Duyabilen kulaklara, hissedebilen gönüllere, lisan-ı halle kim bilir neler anlatmaktadır bu kutlu belde. Zira diğer peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin yaşadığı acı ve tatlı tüm anılar, ettiği dualar Mekke'nin bağrında saklıdır. Kıyamete kadar sürecek zaman yolculuğunda anılarını paylaşmak üzere ziyaretçilerini hac ve umre için bekler durur Mekke.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.
1: Mansur Sağır. Duha Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza öyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Serlevha Ayetler. Mü'min Suresi 81. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size ayetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?

Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın ayetleri inkar edilemeyecek kadar açıktır. Allah'ın varlığının en büyük delili yaratmış olduğu varlıklar ve kainata koymuş olduğu harikulade düzendir. Bunlar bize Allah'ın varlığını ve sonsuz gücünü haykırmaktadır. Aklı selim sahibi her insan bu gerçekleri gördüğünde bütün bunların bir yaratıcısı olduğunu anlar. Ancak aklını nefsine mahkum etmiş ve inkara saplanmış olanlar için hiçbir delil kafi değildir. Öyle ki onlar peygamberlerin mucizeleri karşısında bile iman etmemişlerdir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Yüce Allah'ın varlığına işaret eden kainata bakıp dersler çıkarmak gerekir.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Hadid Suresi 20 ila 22. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Rahman Suresi 60. ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an'ın temel konuları. Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı

cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure, Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra, tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran. Kur'an'ı tebliğ et. Onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran. Müşriklere aldırma. Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Dördüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Hicr ve Nahl sureleri yer almaktadır. Nahl suresi 49. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi huvel azabul elim ve nebbihum an zayfi İbrahim. İzdah

İnne fî zâlike leâyeten liqavmin yetefekkerûn. Ve sakhara

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler, keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirseydin ya, biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki, bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun, senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı, inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değilsiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç
onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankârlar dışında, kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun yedi kapı

kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olmayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz? Dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma, dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser, dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir, diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara, bilinmedik tanınmadık kimselersiniz, dedi. Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaklar. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın, dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi, dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız, dedi. Ey Resulüm! Hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanıverirken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamette mutlaka gelecektir. Şimdi sen güzel olan hoşgörü yolunu tut. İyi bilesin ki Rabbin, evet o, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım, de.

Lakin biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamdle tesbih et. Secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin, hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabildiğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O, geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Irmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilesiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratamayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkarcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır.
Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer, zemininden ırmaklar akan Adın cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar, meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar, ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haramda saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte ilahlardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünde dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah, yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar, Allah'ın ölen birini diriltemeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu, Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun.
O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilmeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte, Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar, yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin. İlah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar, haşa, kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürükleneceklerdir. Allah'a andolsun. Senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmalı hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında, besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz.
Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin

Bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı. Sonra da vefat ettirecektir. İçinizden sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar üretti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah hakkında kafanıza göre misal getirmeyiniz. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez, efendisinin sırtında yüktür, onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkarcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkar etmiş olanların ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar
seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, siz gerçekten yalancısınız diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendilerini inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve o, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama o dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir. Dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz sizin için Allah katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun. Kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir.
Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa,

kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkâra açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak, herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek, onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehre örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti yani meyteyi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma. Ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tövbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana, tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.

0: Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluk

Mutluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Mehmet Duman. Şura Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.''

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahul Azim. Değerli Diyanet Kur'an Radyo dinleyicilerimiz, bir nazar-ı ilahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Kur'an-ı Kerim'e hakça bakmaya çalıştığımız, Kur'an-ı Kerim'i hakça anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti cümlemizin üzerine, ülkemizin üzerine ve alemi İslam üzerine olsun. Allahu Zülcelal'in bizlere sunduğu bu rahmet dakikalarında Kur'an-ı Kerim'in isimlerini anlamaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim kendisini farklı isimlerle bizlere arz ediyor. Allahu Zülcelal, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bazen nur, bazen şifa, bazen furkan olarak bizlere anlatıyor. Bizim bu isimler üzerinde düşünerek aslında bu kitabı yaşamaya çalışan iyi kullar olmamız bizlerden bekleniyor. Gerçekten bir kul bu kitabı yaşadığında, bu kitaba göre hayatını şekillendirdiğinde örnek insan, örnek Müslüman, aranan insan haline geliyor. Öyle ya, hayatımıza baktığımız zaman her birimizin sevdiği güzel insanlar var. O güzel insanlar arasında İsimlerini ezberlediklerimiz, bizim hatıralarımızda derin izler bırakan, kendileriyle tanıştığımız veya tanışmadığımız pek çok güzel insanı her birimiz uzaktan sevmeye çalışıyoruz. O insanlardan istifade etmek, onların Kur'an ahlakını alabilmek, Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen o güzel insan modeline erişebilmek bizim hayatımızın temel ölçüsü haline geliyor. Allahu Zülcelal, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ayetleri arasında farklı isimlerle bize arz ediyor. Bunlardan biri de mev'iza olarak, yani öğüt olarak ifade etmesi. Mevla Teala bizlere ayeti kerimelere baktığımız dakikalarda gayet belirgin ve net bir şekilde seslenirken buyuruyor ki, ey iman edenler, ey iman edenler. Cümleler İman edenlere yöneliyor. Bazen baktığımızda da ey insanlar, yani insanoğlu inansın inanmasın bu kitaba yönelmeli. İnanan inandıklarını yaşayarak en güzel şekilde hayatına bu kitabı ölçü yapmalı. İnanmayan bu kitabı görmeli, bu kitaptan istifade etmeli, iman edebileceği şekilde ona bu kitap anlatılmalı. Allahu Zülcelal bizlere Yunus suresi 57. ayeti kerimede yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bir mev'iza, bir öğüt olduğunu çok net bir ifadeyle aktarıyor. Ve buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhennâsu kad câetkum mev'izatum min rabbikum Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. Allahu Zülcelal kendisinden bir öğütün bize geldiğini, bir nasihatin, bir mev'izanın, bir vaazın bize geldiğini net bir dille arz ediyor. Kulların

Bu kitap size hayatınızı şekillendirmek üzere zorlanmadan kabul edebileceğiniz bir öğüttür buyuruyor. Tarihin derinliklerine baktığımız zaman her devlet, her güçlü insan, her düşünen kafa çevresindekilere bir öğüt vermeye çalışır. İnsanlar o öğüde bağlandıkları takdirde, o nasihati dinledikleri takdirde gerçekten hayatlarında çok başarılı işler yaparlar. Ustalar çıraklarına öğüt verir, meslekleriyle ilgili bilgiler verir. Çıraklarını mesleğin derinliklerine alıştırabilmek için, mesleği çıraklarına güzelce öğretebilmek için belki iş yapmaktan çok söz söylemeye çalışırlar. Zira insan öğütle, nasihatle kalıba girer. İnsanoğlu dışarıdan bakıldığında herhangi bir varlık gibi, demir gibi, ağaç gibi bir kalıba girip de herhangi bir yerde bir makinenin içine asla sokulamaz. İnsanın içine girebilecek olduğu, teslim olabilecek olduğu söz dizisidir. İnsanoğlu öğüt dizisini, nasihat dizisini alır. Onun için Yüce Rabbimiz kitabımızı bizlere tarif ederken, kitabımızın bir öğüt olduğunu, bir nasihat olduğunu, bu yüce kitabın bir mev'ize olduğunu bizlere net ifadelerle anlatıyor. Allahu Zülcelal bizlere seslenirken çevremizdeki insanları güzel sözle ve hikmetle Hakk'a davet etmemizi emir buyuruyor. İnsanoğlu gerçekten öğüt duyduğu an, nasihati dinlediği an farklı bir şekle geliyor. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allahu Zülcelal bu özelliğiyle bizleri gerçekten güzel bir şekilde kavrayabileceğimiz konularla baş başa bırakıyor. Önümüzdeki hadiselere bakıyoruz. Mevla Teala karanlık aydınlık, iyi kötü, güzel çirkin kavramlarını önümüze koyuyor. Ve bizler aldığımız bu nasihatleri zihin dünyamıza yerleştirmeye çalışıyoruz. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda bu hayat içinde insanlara faydalı olanlar kimlerdir diye düşündüğümüzde gerçekten insanlara faydalı olanların insanların dertlerini dinleyen ve insanlara öğüt veren kişiler olduklarını görüyoruz. Bu öğüt veren kişiler neleri anlatırlar, nasıl anlatırlar da insanlar bu öğütü gerçekten zihin dünyasına alır ve kendilerini bu ölçülere göre bir kalıba sokarlar. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine takip etmiş olduğu yolun ne olduğu sorulur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri takip etmiş oldukları yolun sohbet yolu olduğunu anlatır. Öğüt yolu olduğunu anlatır. Nasihat yolu olduğunu anlatır. Bu yolda hiçbir kimseyi zorlama yoktur. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kimseyi herhangi bir konuda zorlama yoktur. O yolu takip eden bütün büyükler karşısındaki insanı gönlüyle, bakışıyla, sözüyle ve en güzel şefkatiyle yönlendirmeye çalışır. Ona örnek olmaya çalışır. Kur'an-ı Kerim de öğüt olarak bizim önümüzde durduğu dakikalarda bir ömrü Kur'an'ın öğütleriyle tamamlamaya çalıştığımız anlarda gerçekten bizler de öğüt alabilen kişiler olarak, öğüt verebilen kişiler haline gelebiliriz. Öyle ya, okullarımızda o güzel öğretmenlerimiz, gayretli hocalarımız bizlere atasözlerimizi öğretirler. Onların içinde o kadar güzel öğütler vardır ki, onlar bizi hayatın içinde konuştuğumuz meclislerde dinlenen kişiler haline getirirler. Şairlerimizin kaleme almış olduğu o güzel şiirler de bulunduğumuz meclislerde çevresindeki insanlara bir kısım nasihatler sunan kişiler haline gelmemize vesile olur. Bunlara baktığımızda hayatın sıradan görünen günlerinde sıradan insanların öğütleri ve nasihatleri eğer bu hayata yol veriyorsa, Yüce Rabbimizin öğüt olarak isimlendirdiği bu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim elbette muhteşem bir şekilde bizim hayatımızı aydınlatacaktır. Allahu Zülcelal bu kitabın içinde bizlere öğüt olduğunu anlattığı pek çok ayeti kerime göndermiş. Bizlere nasihat peşinde koşmayı, insanlara hakkı ve hakikati anlatmayı, insanlara apaçık olan Kur'an ayetlerini
sağlıklı bir şekilde sunabilmeyi emir buyurmuştur. İyi bir mümin olabilmek, gayretli bir mümin olabilmek ve kendisine önce nasihat alan, sonra da başkalarına o nasihati davranışlarıyla aksettirebilen bir mümin olabilmek her birimizin vazifesidir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisi şerifinde bizlere şöyle sesleniyor. İz nefsek, thümme izin nas. Önce kendine nasihat et, önce kendine vaaz et, sonra başkalarına vaaz et. Önce kendine öğüt ver, sonra başkalarına öğüt ver. Biz başkalarına öğüt verebilmek için önce kendimize öğüt vermeye çalışıyoruz. Bizim öğüt kaynağımız Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'in kendisi öğüttür. Yüce Rabbimiz bizim önümüze muhteşem bir öğüt manzumesi koymuş. İnananlar için, inanmayanlar için, kabul edenler için, müttakiler için. Allah-u Zülcelal'in bu güzel kitabına, iman etmiş olduğumuz hayat kitabımıza, bize verdiği o güzel öğütlerle hayatımızı şekillendiren kitabına her daim daha sıcak bir şekilde yaklaşmalı, ailemizle, çevremizdeki dostlarımızla bu öğütleri dinlemeye devam etmeliyiz. Allahu Zülcelal bizlere bu kitabın öğütlerinden istifade edebilmeyi ve hayatımızı bu öğütlere göre şekillendirebilmeyi nasip eylesin. Bir başka nazar-ı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Yüce Rabbimize emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vaka Suresi 1 ila 38. ayeti kerimeler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olan

gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Allah katında din İslam'dır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Ali İmran Suresi 19. Ayet. Din, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayır olan şeylere götüren ilahi bir kanundur. Dini vahiy yoluyla bildiren Allah'tır. Bütün gerçek dinler Allah'tan gelmiş ve safiyetini korudukları sürece yürürlükte kalmıştır. İlk insan olan Hazreti Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. İnsanlığın ilk dini de Hak dindir. Peygamberlerin getirdikleri dinler temel nitelikleri itibariyle aynıdır. Sadece yaşanılan bölge ve döneme göre değişen bazı kurallar dışında temel inanç esaslarında ve genel prensiplerinde değişme yoktur. Ancak İslam adı son peygamber sevgili peygamberimizin tebliğ ettiği dine ad olarak verilmiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Yüce Allah tarafından indirilen kutsal kitaplar aslında aynı esasları ihtiva etmektedir. Sonraları insanlar ya bu esasları kendi çıkarları istikametinde yorumlamış ya da çıkarlarına uymayan bazı bölümleri ilahi kitaplardan çıkarmışlardır. Hatta insanlar haddi aşmak, haksız kazanç elde etmek, bir takım imtiyaz ve haklar elde etmek için de yeni dinler icat etmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz peygamberlerin, onun getirdiği din de dinlerin sonuncusudur. Bu sebeple İslam en mükemmel dindir. Yahudilik dünya hayatına, Hristiyanlık da dünyadan uzaklaştırıp manevi hayata daha çok ağırlık verirken, İslam her ikisi arasındaki dengeyi kurmuş ve korumuştur. İslam'ı diğer dinlerden farklı kılan en önemli özellik, onun belirli bir topluma değil, bütün insanlığa gönderilmiş olması ve en son ilahi mesaj oluşudur. Kur'an-ı Kerim, diğer kitapların da ihtiva ettiği temel esasları yeniden ortaya koymuş, daha önceki kitaplarda yer alan gerçekleri tasdik etmiş, tahrif edilen hususları da düzeltmiştir. İslam'da hak dinin temel prensipleri kesin bir şekilde ortaya konmuş, zamana ve mekana göre değişebilecek hükümler din bilginlerinin içtihatlarına bırakılmıştır. Onun kıyamete kadar hak din olarak geçerliliğini sağlayan da bu niteliğidir. İslam, madde, mana, dünya ahiret dengeleri açısından en ölçülü ve en kolayca yaşanabilen bir dindir. Çeşitli emir ve hükümlerde kolaylığı öngörmesi açısından da en kolay olan bir dindir. Allah katında din İslam olduğuna göre İslam'dan başka hiçbir din aranamaz. Bu gerçek Yüce Allah tarafından şöyle beyan edilmiştir. Allah katında din şüphesiz İslam'dır. Kim Allah'tan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Allah tarafından indiği şekliyle varlığını muhafaza eden tek din, dinimiz İslam'dır. Bunda şüphe yoktur. Bununla birlikte imtihan dünyasında insanların farklı din ve anlayışlara mensup olmaları da mümkündür. Bu onların kendi tercihleridir. Kimseyi din tercihi konusunda zorlayamayız. Ancak herkes tercih ve uygulamalarından dolayı hesaba çekilecektir. Farklı dine mensup insanların din ve inanç hürriyetlerini özgürce yaşayabilmeleri önemlidir. İnsanların farklı dinden de olsa kavga ve şiddetten uzak, karşılıklı hak ve hukuka riayet edecek bir ortamda yaşama imkanlarını sürdürmesi önem taşır. Dinde zorlama yoktur. İnsanlar din hürriyetine sahiptir. Dinler, şiddet, kavga ve gerilim nedeni olmamalıdır. Allah katında hak din olan İslam'ın özü, barıştır, huzurdur ve mutluluktur. Dinimiz bizim için gerçek huzur ve barış kaynağıdır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Rum Suresi 48 ila 53. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Faiz, hak edilmemiş fazlalık. Cahiliye döneminde kolay kazanma hırsına kapılmış bazı insanlar, paraya ihtiyacı olan kimselere borç veriyor, fakat bu borcu fazlasıyla geri almayı şart koşuyorlardı. Bazıları da herhangi bir nedenle bir alacağını zamanında tahsil edemediğinde, borçluya süre veriyor, fakat bu ek süre karşılığında alacaklarını artırıyorlardı. Dolayısıyla zor durumdaki borçlunun ödeyeceği para, zaman geçtikçe kat kat fazlalaşmış oluyordu. Hak edilmeden alınan bu fazlalıklara faiz denmekteydi. Faiz, mal hırsına kapılmanın göstergelerinden biridir. Bu derece mal sevgisi içinde bulunan kimselerin hakiki bir kulluk yapmaları ve Allah yolunda canla başla mücadele etmeleri zordur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, faizden uzak durmak, Müslüman olmanın ve Allah'tan korkmanın bir gereğidir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada

0: Ama ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.
3: Kamu spotu.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii" dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini hayal

felahtan sonra da iki defa kadikamet salah, kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Duhan Suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 130. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Faiz, hak edilmemiş fazlalık. Cahiliye döneminde kolay kazanma hırsına kapılmış bazı insanlar, paraya ihtiyacı olan kimselere borç veriyor, fakat bu borcu fazlasıyla geri almayı şart koşuyorlardı. Bazıları da herhangi bir nedenle bir alacağını zamanında tahsil edemediğinde, borçluya süre veriyor, fakat bu ek süre karşılığında alacaklarını artırıyorlardı. Dolayısıyla zor durumdaki borçlunun ödeyeceği para, zaman geçtikçe kat kat fazlalaşmış oluyordu. Hak edilmeden alınan bu fazlalıklara faiz denmekteydi. Faiz, mal hırsına kapılmanın göstergelerinden biridir. Bu derece mal sevgisi içinde bulunan kimselerin hakiki bir kulluk yapmaları ve Allah yolunda canla başla mücadele etmeleri zordur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, faizden uzak durmak, Müslüman olmanın ve Allah'tan korkmanın bir gereğidir.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz? Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez." Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
8: Aşr-ı Şerif. Salih Aküz. Enbiya Suresi 74 ila 81. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki, savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere İbrahim suresinde yer alan Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu bir duayı hatırlatmış olacağım. Hazreti İbrahim aleyhisselam malumunuz olduğu üzere yaşamış olduğu beldede, şehirde tek başına tevhid mücadelesi vermiş, insanları tevhide davet etmiş, Allah'a ibadet ve kul olmaları çağrısında bulunmuş, tapmış oldukları putlardan uzaklaştırma gayret ve çabası içerisinde olmuş, ancak yaşamış olduğu mekanda ve çevrede muvaffak olamamış, yapma etme bırak söylemlerine karşılık yine de hakkı ve hakikati anlatmaya devam etmiş, nihayetinde insanlar tarafından cezalandırılmak istenmiş ve hazırlanan büyük bir ateşe atılmış, her şeyin sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah ateşe ya nâru kûni bardan ve selâmen alâ İbrahim, ey ateş İbrahim'e karşı serin ol ve selamet ver emri gereği, ateş Hazreti İbrahim'i yakmamış, yakamamış. Hazreti İbrahim oradan ayrılıp bugün kan gölüne dönmüş olan Filistin topraklarına gitmiş. Orada yaşarken belli bir süre sonra eşi ve yavrusuyla beraber Mekke'ye hicret etmiş. Mekke'de eşiyle yavrusunu orada bırakmış. Zaman zaman gidip gelmek üzere oradan ayrılmış ve zaman zaman ziyaretlerine gitmiş. Bu ziyaretleri esnasında Kabe-i Muazzama'yı evladıyla yavrusuyla beraber inşa etmiş ve Mekke'den tüm insanlığa hac davetinde bulunmuş. Bugün hacca giden, ümre yapmak üzere o beldelere giden insanlar kuşkusuz Hazreti İbrahim'in bu davetine ve çağrısına kulak veren insanlar olarak bu yolculuğa çıkmaya devam ediyorlar. Hayatının kısa bir özetini belki vermiş olduğumuz Hazreti İbrahim aleyhisselam, Mekke-i Mükerreme'de eşi ve çocuğunu bıraktığı esnada bir duada bulunmuş. Bu dua İbrahim suresinin 35. ayeti kerimesinde yer alıyor. Bugün hep beraber bu duayı hatırlamış ve buradan bize verilen dersi de almış olalım inşallah. Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle buyuruyor: ve اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. İbrahim şöyle dua etmişti: Rabbimiz, bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere ayeti kerimede 3 talep var duada. 3 şey istiyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Birincisi, yaşamış oldukları, içerisinde bulunmuş oldukları beldenin güvenli olması için dua ediyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Güvenli, huzurlu bir ortam, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazdır elbette. Eman vererek, güven vererek hayatı yaşamak, sürdürmek, müminin, insanın, insanlığın temel sorumluluğudur. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Mekke için burayı güvenli bir belde kıl duası, evet, Mekke için yapılması gereken bir duadır ama aynı zamanda bize de verilen bir mesaj ve derstir. Biz de yaşamış olduğumuz mekanları, şehirleri güvenli şehirler kılmalıyız. Huzurun mekanları kılmalıyız. Bunun için üzerimize düşeni yapmalıyız. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kendimiz Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği, öğütlediği gibi etrafına, çevresine güven veren, huzur veren insanlar olmalıyız. Ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluklarla da bunu sağlamalı ve Cenab-ı Allah'tan bu konuda da yardım, destek istemeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, İtiraf etmeli, kabul etmeliyiz ki bugün İslam coğrafyasının birçok şehri huzurun, güvenin, güvenliğin olmadığı şehirler haline dönmüştür maalesef. Ehli küfür, soykırımcılar,

0: Müslümanların yaşamış oldukları beldelerdeki huzuru, sağlıklı yaşamı ortadan kaldırıyorlar ama belli noktalarda ve bölgelerde de maalesef Müslümanların kendi içerisindeki çekişmeler, mezhep kavgaları ve çatışmaları bu huzurlu ortamın, güvenliğin ortadan kalkmasına neden oluyor. Mümin elinden ve dilinden güven duyulan insandır. Eyleminden ve sözünden korkulmayan insandır. Etrafına, yaşadığı mekana, hayata güven veren, huzur veren insandır. Böyle olmalıdır. Yaşadığı beldeyi huzurlu, güvenli, güvenilir bir coğrafyaya dönüştürme gayret ve çabası içerisinde olmalıdır. Yaşadığı beldeyi, şehri güvenilir, huzurlu mekanlar haline getirmek zorundadır. Bu hem kısa süre yaşayacağımız dünya hayatında bizim için önemlidir, hem de nesillerimiz, çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için kuşkusuz önemlidir. İşte yaşanılan beldenin huzurlu ve güvenli olmasını Cenab-ı Allah'tan talep etmek bize öğretiliyor bir anlamda. Ve ardından aynı konuda iki talep dile getiriliyor. Hazreti İbrahim bir peygamber olmasına, insanları putlardan uzaklaştırmaya çalışmak için adeta hayatını vakfetmiş olan, canından vazgeçmiş olan bir insan olmasına rağmen Hazreti İbrahim diyor ki, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Kendini de ifade ediyor. Biz bazen çocuklarımız için istediğimiz iyilikleri, güzellikleri dile getirirken kendimiz için talepte bulunmayı unutup ihmal edebiliyoruz. Bakın, bir peygamber sadece çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut demiyor. Beni de putlara tapmaktan uzak tut Rabbim diyor. O yüzden yetişkin bir birey de olsak kendimizi geliştirmeye, gelişmiş olduğumuz, ulaşmış olduğumuz noktayı korumak için Rabbimizin yardım ve talebini istemeye devam etmeliyiz. İmanımızı koruyabilmek, istikametimizi koruyabilmek, çizgimizi koruyabilmek, tevhid anlayışımızı koruyabilmek, bizi Rabbimizden uzaklaştıracak her türlü duygu ve düşünceden arınıp salim, selim bir halde hayatımıza devam edebilmek için Rabbimizin yardımını, desteğini kendi adımıza hep istemeliyiz. Ama tabii ki sadece kendi adımıza değil, aynı zamanda neslimizi hayırlı bir nesil bırakabilmek için, çocuklarımızın İnanç sahibi nesiller olarak ömrünü, hayatını sürdürebilmeleri için de Rabbimizden her an yardım isteyen insanlar olmalıyız. Bakın, peygamberler çocuklarını yetiştirirken onlar için Cenab-ı Allah'tan yardım ve destek talep ediyorlar. O yüzden biz ne kadar eğitimli olursak olalım, ne kadar psikolojik, sosyolojik hakikat ve gerçeklere dikkat edersek edelim, pedagojinin bütün gerekliliklerini yerine getiriyor olursak olalım, çocuklarımızın eğitimi, öğretimi, istikametlerinin sağlanması, huzurlu ve güvenli bir hayat sürebilmeleri için her daim Rabbimizin yardımını dilemek nebevi bir yöntemdir. İşte Hazreti İbrahim bu duasında hem kendisi hem de evladının tevhid üzere bir hayat sürebilmeleri ve şirkten uzak durabilmeleri için Cenab-ı Allah'tan yardım istemişlerdir. Rabbim bizi de neslimizi de şirkten uzak eylesin. Ve Cenab-ı Allah yaşamış olduğumuz beldelerimizi, ülkemizi, şehirlerimizi ve tüm İslam coğrafyasını huzurun, güvenin olduğu mekanlar haline dönüştürsün inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Erhan Metin.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz.

Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İstişarenin önemi.

0: Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Şura Suresi 38. Ayet. Hicretin 6. yılıydı. Doğup büyüdüğü şehri terk ederek Medine'ye göç etmek zorunda bırakılan Hazreti Peygamber ve ashabı, Kabe'ye olan özlemlerini biraz olsun gidermek üzere umre niyetiyle yola çıktılar. Tek hedefleri buydu. 6 yıldır görmedikleri mukaddes topraklar dünya gözüyle bir kez daha görülecekti. Ama Mekkeliler bu iyi niyeti anlayacak durumda değildi ve onların şehre girmelerine izin vermediler. Bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan Hudeybiye Antlaşması, sonraları Mekke'nin fethinin müjdecisi olarak yorumlanacaktır. Hudeybiye, Müslümanları üzen ancak şer gibi görünenin hayırla sonuçlanabileceğine güzel bir örnek olarak tarihe geçmiştir. O günlerde yaşanan bir olay daha vardır ki, Hazreti Peygamber'in üstün kişiliğini gözler önüne sermektedir. Umre niyetiyle yola çıktıkları için ihramlı olan Hazreti Peygamber ve ashabı, Mekkelilerin engeliyle umre yapamayınca ihramdan çıkmak bir sorun haline gelmişti. Hazreti Peygamber'in, "Kalkın kurbanlarınızı kesin ve başlarınızı tıraş edin" emrine rağmen ashab bekliyordu. Bunu ona karşı gelmek için yapmadılar. Sadece olaylar beklentilerinin aksine gerçekleştiği için şaşkındılar. Hazreti Peygamber karar aşamasında durumu eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha ile paylaştı. Ümmü Seleme validemiz hayat tecrübesi olan bir hanımdı. "Ya Resulallah, sen kurbanını keser ve tıraş olarak ihramdan çıkarsan, dostların da senin gibi yapacaklardır." dedi. Onun öngörüsü fiile dönüştü ve Hazreti Peygamber'in ihramdan çıktığını gören arkadaşları da birer birer ihramdan çıktılar. Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu durumu eşiyle paylaşması ve ona itimat ederek dediğini yapması ilk değildi. Bu onun önemli kararlar alırken uyguladığı bir yöntemdi. Hakkında vahiy olmayan, ister dini ister dünyevi bir husus olsun, sevgili Peygamberimiz danışmayı önemser, ortak kararlarda sonuçtan etkilenecek kimselerle istişare ederdi. Çünkü Allah tarafından daha Mekke'deyken bu husus kendisine talim edilmişti. Mekke'de nazil olan Şura Suresinin 36-39. Ayetleri, mümin ve tevekkül sahibi kimselerin özelliklerini sıralarken, onların istişareye önem verdiklerinden söz etmektedir. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki dayanışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Surenin 4 ayetini kapsayan bu bölüm, önce sonucu ifade etmiş, yani müminlere ahirette geçici dünya nimetlerinden daha fazlasının kalıcı olarak verileceğini bildirmiş, sonra hangi özelliğe sahip müminlerin bu nimetlere mazhar olacağını dile getirmiştir. Buna göre iman tevekkülü gerektirir. Bu iki niteliğe sahip olanlar her türlü günahtan sakınırlar, kulluk borcu olan namazı kılarlar. Bu kısım ferdi görevleridir. Ayetlerin toplumsal yönü istişare, danışma, infak ve düşmana karşı ortak savunmadır. Müminlerin işlerinde birbirlerine yol göstermek, akıl vermek, doğruya en yakın kararı almada destek olmak için yerine getirdikleri istişare, manevi bir yardım, infaksa maddi bir yardımdır. Haksız bir saldırıda ortak savunmanınsa hem maddi hem manevi yönü mevcuttur. İstişare, selim bir aklın ve alçak gönüllülüğün işaretidir. Başkasının bilgi ve görüşüne değer vermek, kendinden başkasını kabul etmektir. İyi bilinen konuları tekit, hata ihtimali olanları doğru bilgiye dönüştürme, bilmediğini öğrenme ancak istişare ile mümkün olur. Hazreti Peygamber, istişare eden pişman olmaz buyurmuştur. kendisi de dini tebliğ etmek, fetva vermek, davaları hükme bağlamak, topluma başkanlık etmek ve ordu komutanlığı, iyiliğe teşvik ve örnek olmak gibi birçok görevinin yanı sıra danışanlara yol göstermek ve öğüt vermekten geri durmamıştır. Ebu Hureyre, Resulullah'tan daha çok ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim der. Efendimizin hayatı bunun örnekleriyle doludur. Uhud Savaşı'nda düşmanı şehrin dışında karşılama fikrini ileri sürenleri onaylamış, Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin Medine'yi etrafına hendekler kazarak savunma sistemini kabul etmiştir. Bedir gazvesinde Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hübab, İslam ordusunun düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşmesini uygun görmediğinden, Hazreti Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuştu. Vahiy ile ilgili olmadığını öğrenince de düşmanı susuz bırakmak için onlara en yakın su kuyusunun yanına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını teklif etmiş, Resul-i Ekrem de onun bu görüşünü uygun bulmuştur. Yine Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin durumuna dair ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir'in fidye karşılığı serbest bırakılmaları görüşünü benimsemiştir. İslam toplumunda istişare tercih değil yükümlülüktür. Ali İmran Suresi 159. ayette Cenab-ı Hak, Uhud'da Okçular Tepesi'ni terk ederek hataya düşen ve Müslümanların mağduriyetine sebep olanlar hakkında Hazreti Peygamber'in affedici tutumunu övmüş ve وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ iş hakkında onlara danış emriyle toplumsal yapının devamı için ortak karar almaktan vazgeçmemesini terkin etmiştir. Hazreti Peygamber'in örnekliği doğrultusunda istişareye devam edenlere Allah lütfeder, görüşlerinin isabeti konusunda onları muvaffak kılar. İstişarenin rahmet oluşu Hazreti Peygamber'in şu hadisinde de açıkça beyan edilmiştir. İdarecileriniz iyi kimselerden, zenginleriniz cömert kimselerden olduğunda ve işleriniz aranızda istişare ile yürütüldüğünde, yeryüzünde yaşamanız toprak altına girmenizden hayırlıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Aşr-ı Şerif Ali Derman Yunus Suresi 11 ila 14. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal

0: hal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ahzab Suresi 3. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'a güven. Ahzab suresi, Hazreti Peygamber'e ve onun değerli şahsında bütün müminlere Allah'a karşı gelmekten sakınmak, kafir ve münafıklara itaat etmemek, Allah'tan gelen ilahi buyruklara uymak şeklinde bir takım emirlerle başlamaktadır. Nitekim surenin genelinde Hendek Savaşı anlatılmaktadır. Bu savaş, münafıkların iki yüzlülüğünü ve kafirlerin düşmanca tavırlarını ortaya koymaktadır. Onlara karşı dikkatli olmak, bu ayetin de işaret ettiği şekilde bütün güç birliklerine ve aşırılıklara karşın Allah'a güvenmek gerekir. Ayette hem Hazreti Peygamber'in hem de bütün müminlerin takip etmesi gereken bir yol gösterilmektedir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, müminin dayanağı Allah'tır. Almamız gereken diğer mesajsa, Allah daima müminin yanındadır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mesut Topçuoğlu. Âl-i İmran Suresi 16 ila 20. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse, de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.

Mü'min Suresi. Mü'min Suresi, Havamim adı verilen 7 surenin ilkidir. Mekke döneminin sonlarına doğru Hazreti Peygamber ve müminlerin Mekke müşrikleri tarafından muhasara altına alındığı 3 yıllık süreçte nazil olan bu 7 surenin tamamı hurufu mukatta'dan Hamim harfleriyle başlar. Bu sureler peş peşe inmiş, Mushaf'ta da birbiri ardınca yazılmışlardır. Mü'min suresi 85 ayettir. Mushaf'ta 40. sıradaki sure tamamı 24. cüzde yer alan 10 sayfadan oluşmaktadır. Sure adını Hazreti Musa'nın kıssasında sözü geçen mü'min kimsenin anlatıldığı ayetlerden almıştır. Bu kişi Firavun ailesinden imanını gizleyen biridir. Mü'min suresi 28. ayet. Ayetlerde kimliği belirsizdir. Ancak Firavun'un Hazreti Musa'ya zarar vermek istemesine karşı çıkan ve kavmine iman etmeleri konusunda öğüt veren birisi olarak anlatılmaktadır. Mü'min suresi 28-45. ayetler. Mü'min suresinin diğer adı Gafir'dir. Gafir kelimesi Allah'ın kullarını bağışlaması anlamında kullanılan Gafur ve Gaffar isimleriyle aynı kökten türemiştir. Kur'an-ı Kerim'de sadece 2 defa geçer. Bunlardan ilki Hazreti Musa'nın "Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize acı, sen bağışlayanların en hayırlısısın" duasında karşımıza çıkar. Araf suresi 155. ayet. İkincisi ise Mü'min suresinin 3. ayetinde Kur'an'ın kullarının tövbesini kabul eden ve onları bağışlayan Yüce Allah tarafından indirildiğini bildirirken gelir. Surede meleklerin müminler için dua ettikleri bildirilmektedir. Melekler Allah'ın emrinin dışına çıkmazlar. Mü'min suresinin 7. ayeti Allah'ın arşını taşıyan ve onun çevresinde bulunan meleklerden söz eder. Müfessirlere göre taht anlamına gelen arş kelimesi temsili bir anlatımla Allah'ın kainat üzerindeki hakimiyetini ifade eder. Meleklerin arşı taşımasından maksatsa Allah'a koşulsuz itaatleri ve onun emirlerine boyun eğmeleridir. İşte bu melekler Yüce Allah'ı hamd ile tesbih edip imanlarını ishar ettikten sonra "Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru" diyerek dua ederler. Müminleri sevdikleriyle birlikte adın cennetlerine koymasını ve her türlü kötü sonuçtan korumasını Allah'tan dilerler. Mü'min suresi 7-9. ayetler. Mü'min suresinde adı geçen peygamberler şunlardır. Hazreti Nuh. Surenin 5. ayetinde Hazreti Nuh'un adı kavminin inkarı anlatılırken anılmıştır. Onun elçi olarak gönderildiği bu topluluk ve bunlardan sonra gelenler peygamberlerine iman etmedikleri gibi onlara zarar vermeye azmetmişler, hakkın karşısında batılı savunmuşlardır. Yüce Allah onların akıbetlerinden söz ederken "Bunun üzerine ben onları kıskıvrak yakaladım. İşte cezalandırmamın nasıl olduğunu gör" buyurmaktadır. Bu anlatım Mekkelileri uyarmak, onların başına da benzeri bir sonun gelebileceğini hatırlatmak içindir. Mü'min suresinin 21. ayeti aynı konuyu farklı bir üslupla anlatmakta, Allah'ın gücüne ve azabının şiddetine vurgu yapmaktadır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibariyle bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Getirdikleri delilleri göre göre peygamberlerini inkar edenleri Allah her zaman cezalandırmıştır. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Mü'min suresi 22. ayet. Hazreti Musa.
Mü'min suresinin 23. ayetinden itibaren Hazreti Musa'nın peygamber olarak gönderildiği toplumla iletişimine dair bilgiler verilmektedir. Allah tarafından mucizelerle desteklenen Hazreti Musa, yönetici sınıfından olan Firavun, Haman ve Karun'un karşısına çıkınca onlar tarafından sihirbaz ve yalancı olmakla itham edilmiştir. Mü'min suresi 24. ayet. Hazreti Musa'nın Allah'a imana

Bu sefer de çoğalıp güçlenmelerini ve Hazreti Musa'ya yardım etmelerini engellemek üzere erkeklerin öldürülmesine hükmetti. Mü'min Suresi 25. Ayet. Hatta bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. İlahına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi. Mü'min Suresi 26. Ayet. Hazreti Musa'nın onun bu şiddetli tavrı karşısında benim ve sizin Rabbinize diyerek Allah'a sığınması bu durumda bile tebliğine devam ettiğini göstermektedir. Firavun ailesinden iman etmiş ancak imanını herkesten gizlemiş bir adam olaya müdahil olur ve Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürmeye kalkan bu insanları iknaya ve Hazreti Musa'ya yardım etmeye çalışır. Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. Ama peygamberini öldürmenizden dolayı Allah'ın azabı başımıza gelirse bizi kim kurtarır diye sorar. Mü'min Suresi 29. Ayet. Sözünün devamında daha önceki topluluklardan inkarları sebebiyle yok edilmiş Nuh kavmini, Ad ve Semud kavimlerini hatırlatır. Onların başına gelenin kendilerine isabet etmesinden korktuğunu dile getirir. Mü'min Suresi 30 ve 31. Ayetler. Hazreti Musa'dan önce peygamber olarak Hazreti Yusuf gelmiş, bu topluluk ondan da şüphe etmiştir. Mü'min Suresi 34. Ayet. Mü'min Suresinin 36. ayetinin bildirdiğine göre, Firavun Haman'dan yüksek bir kule yapmasını, oraya çıkıp Musa'nın ilahının varlığını kontrol etmek istediğini söyler. Çünkü Musa'nın yalan söylediğini düşünmekte, eğer bir ilah varsa onu gözüyle görmek istemektedir. Aslında o bu talebiyle çevresindekilere ilahının görünen bir varlık olması gerektiği mesajını vermektedir. Kur'an'ın bildirdiğine göre Firavun'un bu çabası başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Mü'min Suresi 37. Ayet. Yüce Allah, Hazreti Musa'nın hidayete davet ettiği bu topluluk içindeki mümin adamın dilinden kullarına öğüt vermiştir. Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiretse ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek kim mümin olarak yararlı bir amel işlerse onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Mü'min Suresi 39 ve 40. Ayetler. Firavun ve taraftarları bu konuşma karşısında ikna olmak yerine, mü'min zatı cezalandırmak istemişler, ancak Allah inananlarla birlikte bu mü'mini de kafirlerin tuzaklarından korumuştur. Mü'min Suresi 45. Ayet. Kötülerin sonu acı bir azaptır. Allah onların akıbetlerini, onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün, Firavun'un adamlarını azabın en ağırına sokun denir. Ayetiyle haber vermektedir. Mü'min Suresi 46. Ayet. Mü'min Suresinin 53. ve 54. ayetinde Musa peygamber ve kavmi bir kez daha anılır. Andolsun, biz Musa'ya hidayet verdik. İsrailoğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Mü'min suresinde Allah'ın emir ve yasaklarından söz eden ayetler şunlardır. Mü'min suresi, Mekki surelerin özelliklerinden olan ve Allah'ın varlığını kainatta yarattıkları üzerinden ispat eden ayetlerden oluşur. Ahirete inanmayanları ikna edecek örneklerin de yoğun olduğu surede en açık emir Allah'a iman, en büyük yasak ona şirk koşmaktır. Bu durum ateş ehli cehennemden çıkmanın yollarını ararken onlara şöyle söyleneceğini anlatan ayette açıkça dile getirilmektedir. Bu azap size şu sebeptendir. Siz tek Allah'a davet

0: edildiğiniz zaman inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inandınız. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır. Mü'min suresi 13. ayet. Cehennem ehli dünyadayken defalarca uyarılmışlardır. Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler, yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min suresi 60. ayet. Hazreti Peygamber de Allah'ın yaklaşan gün hususunda onları uyar emriyle inkarcılara doğru yolu göstermek için büyük bir çaba harcamış, kendisinin iman ettiği örneği üzerinden bütün insanlığa iman teklif etmiştir. Mü'min suresi 18. ayet. Resulüm, de ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem yasaklandı ve alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Mü'min suresi 66. ayet. Hazreti Peygamber'e inkarcıların yaptıkları karşısında sabrın emredildiği ayetler, aynı zamanda onu teselli de etmektedir. Resulüm, şimdi sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Mü'min suresi 55. ayet. Sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni öldürürüz. Nasıl olsa onların dönüşü bizedir. Mü'min suresi 77. ayet. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, ellerinde kesin bir delil olmaksızın bunu yapmaktadırlar. İnkarın altında yatan en önemli sebep, sahip oldukları kibirdir. Mü'min suresi 56. ayet. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde biraz düşünseler, bunların kendi yaratılışlarından daha zor olduğunu kavrayabilirlerdi. Mü'min suresi 57. ayet. Gökleri Allah'ın yarattığını kabul ettikleri halde, yeniden yaratılışı kabul etmemeleri akıl kârı değildir. Kur'an, bu durumu şu ifadeyle özetlemektedir. Körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Mü'min suresi 58. ayet.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kehf Suresi 102 ila 110. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İstişarenin önemi.

Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Şura Suresi 38. Ayet. Hicretin 6. yılıydı. Doğup büyüdüğü şehri terk ederek Medine'ye göç etmek zorunda bırakılan Hazreti Peygamber ve ashabı, Kabe'ye olan özlemlerini biraz olsun gidermek üzere umre niyetiyle yola çıktılar. Tek hedefleri buydu. 6 yıldır görmedikleri mukaddes topraklar dünya gözüyle bir kez daha görülecekti. Ama Mekkeliler bu iyi niyeti anlayacak durumda değildi ve onların şehre girmelerine izin vermediler. Bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan Hudeybiye Antlaşması, sonraları Mekke'nin fethinin müjdecisi olarak yorumlanacaktır. Hudeybiye, Müslümanları üzen ancak şer gibi görünenin hayırla sonuçlanabileceğine güzel bir örnek olarak tarihe geçmiştir. O günlerde yaşanan bir olay daha vardır ki, Hazreti Peygamber'in üstün kişiliğini gözler önüne sermektedir. Umre niyetiyle yola çıktıkları için ihramlı olan Hazreti Peygamber ve ashabı, Mekkelilerin engeliyle umre yapamayınca ihramdan çıkmak bir sorun haline gelmişti. Hazreti Peygamber'in, "Kalkın kurbanlarınızı kesin ve başlarınızı tıraş edin" emrine rağmen ashab bekliyordu. Bunu ona karşı gelmek için yapmadılar. Sadece olaylar beklentilerinin aksine gerçekleştiği için şaşkındılar. Hazreti Peygamber karar aşamasında durumu eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha ile paylaştı. Ümmü Seleme validemiz hayat tecrübesi olan bir hanımdı. "Ya Resulallah, sen kurbanını keser ve tıraş olarak ihramdan çıkarsan, dostların da senin gibi yapacaklardır" dedi. Onun öngörüsü fiile dönüştü ve Hazreti

Hazreti Peygamber'in ihramdan çıktığını gören arkadaşları da birer birer ihramdan çıktılar. Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu durumu eşiyle paylaşması ve ona itimat ederek dediğini yapması ilk değildi. Bu onun

0: sahibi kimselerin özelliklerini sıralarken onların istişareye önem verdiklerinden söz etmektedir. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki dayanışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Surenin 4 ayetini kapsayan bu bölüm, önce sonucu ifade etmiş, yani müminlere ahirette geçici dünya nimetlerinden daha fazlasının kalıcı olarak verileceğini bildirmiş, sonra hangi özelliğe sahip müminlerin bu nimetlere mazhar olacağını dile getirmiştir. Buna göre iman, tevekkülü gerektirir. Bu iki niteliğe sahip olanlar, her türlü günahtan sakınırlar, kulluk borcu olan namazı kılarlar. Bu kısım, ferdi görevleridir. Ayetlerin toplumsal yönü, istişare, danışma, infak ve düşmana karşı ortak savunmadır. Müminlerin işlerinde birbirlerine yol göstermek, akıl vermek, doğruya en yakın kararı almada destek olmak için yerine getirdikleri istişare, manevi bir yardım, infaksa maddi bir yardımdır. Haksız bir saldırıda ortak savunmanınsa hem maddi hem manevi yönü mevcuttur. İstişare, selim bir aklın ve alçak gönüllülüğün işaretidir. Başkasının bilgi ve görüşüne değer vermek, kendinden başkasını kabul etmektir. İyi bilinen konuları tekit, hata ihtimali olanları doğru bilgiye dönüştürme, bilmediğini öğrenme ancak istişare ile mümkün olur. Hazreti Peygamber, istişare eden pişman olmaz buyurmuştur. Kendisi de dini tebliğ etmek, fetva vermek, davaları hükme bağlamak, topluma başkanlık etmek ve ordu komutanlığı, iyiliğe teşvik ve örnek olmak gibi birçok görevinin yanı sıra danışanlara yol göstermek ve öğüt vermekten geri durmamıştır. Ebu Hureyre, Resulullah'tan daha çok ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim der. Efendimizin hayatı bunun örnekleriyle doludur. Uhud Savaşı'nda düşmanı şehrin dışında karşılama fikrini ileri sürenleri onaylamış, Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin Medine'yi etrafına hendekler kazarak savunma sistemini kabul etmiştir. Bedir gazvesinde Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hübab, İslam ordusunun düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşmesini uygun görmediğinden, Hazreti Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuştu. Vahiy ile ilgili olmadığını öğrenince de düşmanı susuz bırakmak için onlara en yakın su kuyusunun yanına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını teklif etmiş, Resul-i Ekrem de onun bu görüşünü uygun bulmuştur. Yine Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin durumuna dair ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir'in fidye karşılığı serbest bırakılmaları görüşünü benimsemiştir. İslam toplumunda istişare tercih değil yükümlülüktür. Âl-i İmran Suresi 159. ayette Cenab-ı Hak, Uhud'da Okçular Tepesi'ni terk ederek hataya düşen ve Müslümanların mağduriyetine sebep olanlar hakkında Hazreti Peygamber'in affedici tutumunu övmüş ve وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ iş hakkında onlara danış emriyle toplumsal yapının devamı için ortak karar almaktan vazgeçmemesini terkin etmiştir. Hazreti Peygamber'in örnekliği doğrultusunda istişareye devam edenlere Allah lütfeder, görüşlerinin isabeti konusunda onları muvaffak kılar. İstişarenin rahmet oluşu Hazreti Peygamber'in şu hadisinde de açıkça beyan edilmiştir. İdarecileriniz iyi kimselerden, zenginleriniz cömert kimselerden olduğunda ve işleriniz aranızda istişare ile yürütüldüğünde, yeryüzünde yaşamanız toprak altına girmenizden hayırlıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Aşr-ı Şerif. Abdülkerim Kasım Ağacakaya. Tur Suresi 29 ila 49. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır. İnanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, İçlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da, onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları gün ile yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var.''

Rabbini hamd ile tesbih et. Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 257. ayetin tefsiri. Kendi akıl ve iradelerini düzgün kullanarak sahte ilahlar yerine Allah'a imanı tercih edenler, onun manevi yakınları yani evliya olurlar. Velayet iki yoldan oluşur. Akrabalık ve iman. Baba, dede, amca, çocuğun, torunun, yeğenin velisi olduğu gibi mümin kadınlar ve erkekler de birbirlerinin velileridir. Veli, velayeti altındaki insanı korur, onun menfaatini gözetir, yardımcısı olur, tarafını tutar, onu sahiplenir ve gerektiğinde temsil eder. Bu ayette Allah, imana bağlı velayet çerçevesine kendisini de dahil etmektedir. Bu müminler için büyük bir şeref, güven kaynağı ve heyecan vesilesidir. Velisi Allah olan bir müminin elbette yolu aydınlık olur. Yüce velisi onu karanlıklardan çıkarır, nura ve aydınlığa kavuşturur. Kalbi huzurlu ve nurlu, zihni berrak, aklı karışıklıktan uzak olur. Yani mümin için tabii hal budur. Bu normal durumu bozan arızaların giderilmesi için de başta zikir olmak üzere çeşitli ibadetler vardır. Sahte ilahları veli edinenlerin durumuysa müminlerinkinin aksinedir. Nur yerine zulmet, aydınlık yerine karanlık, huzur yerine huzursuzluk, akıl karışıklığı, sapıklık ve anarşi. Bakara Suresi 258. ayetin meali. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak İbrahim'le Rabbi hakkında tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, "Rabbim hayat veren ve öldürendir" deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim" dedi. İbrahim, "Allah

258. ayetin tefsiri. İnsanlar yokluk ve yoksullukla imtihan edildikleri gibi varlık ve iktidar verilerek de imtihan edilirler. Dine ve kulluk çağrısına karşı direnenler daha ziyade servet ve iktidar sahipleri arasından çıkar. Bunlar ellerindeki imkanların asıl sahibini ve kaynağını unuturlar. Ellerindeki güç sayesinde her şeyi yapabileceklerini, her derde çare bulabileceklerini, Allah'a ihtiyaçları bulunmadığını zannederler. Bazıları daha da ileri giderek Allah'ın yaptığı şeyleri kendilerinin yaptıklarını, yapabileceklerini iddia ederler. Güçte kendilerine eşit olmayanları kul ve köle yerine koyup onları sömürürler. Hazreti İbrahim zamanında iktidarda olan hükümdar, ki bazı kaynaklar bunun Babil şehrini kuran ve kulesini yapan Nemrut olduğunu kaydetmiştir, Allah'ın elçisinin davetini kabul etmediği gibi, onun insanlara tanıtmaya çalıştığı Rabbi hakkında da tartışmaya girişmiş, Rabbin sıfatının ve gücünün kendisinde de bulunduğunu iddia etmiştir. Allah Nemrut'a servet ve iktidar vermeseydi, Allah'ın yaptıklarını yapabildiği iddiasında bulunamayacaktı. Bu nimet ve imkanlar, Nemrut gibilerinde inkâra ve zulme, Davud ve Süleyman aleyhisselam gibilerinde ise şükre ve Allah'ın kullarına hizmet etmeye vesile olmaktadır. Şüphe yok ki Nemrut insanları öldürme ve diriltme gücüne sahip bulunmadığını bilmektedir. Buna rağmen demagoji yaparak, sözü hakiki manasından saptırıp, hak elçisinin davetine karşı çıkmasının gerçek sebebi saltanat tutkusudur. Bu dini kabul etmesi halinde zulme ve sömürüye devam etme imkanını kaybedeceğini bilmesidir. Nemrut, idam mahkumunu affetmeyi, insanı diriltmek, suçsuz bir insanı idam ettirmeyi de diriyi öldürmek sayarak veya öldürme ve yeni canlıları hayata getirme fiilinin Allah'a ait oluşu gizli, göze görünmez olduğu için kendinin bir dahli ve etkisinin olmadığını bildiği halde bunları yaptığını iddia etmek suretiyle Hazreti İbrahim'e karşı çıkmış, bunları Allah'ın değil kendisinin yaptığını ileri sürmüştür. Aslında Rabbinin hayat vermesi ve öldürmesinin manası başkadır ve bu manada Nemrut da başkaları da ne diriltmeye ne de öldürmeye kadirdirler. Hatta ecelleri geldiğinde kendilerini ölümden kurtarmaya da güçleri yetmez. Ancak bu olgudan yola çıkarak tartışmada sonuç almanın güçlüğünü gören Hazreti İbrahim, herkesin gözleriyle gördüğü bir vakadan hareket ederek ikinci bir delil getirmiştir. Güneşin doğudan doğması ve batıda kaybolması tevil götürmez bir gerçektir. Nemrut'tan önce de bu böyle olduğundan onun bunu ben yapıyorum demesi de mümkün değildir. Nemrut'un iddiasında haklıysa yapabileceği şey güneşin doğuş ve batış yerlerini değiştirmektir. Hazreti İbrahim de bunu teklif etmiş, Nemrut söyleyecek söz bulamamış ve iddiasının asılsız olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'in verdiği bu tartışma örneği din ve inanç konusunda insanları ikna etmek veya inancı savunmak için tartışma yapmanın caiz olduğunu göstermektedir. Kelam ilmi de işte bu nevi tartışmalardan doğmuştur. Bakara Suresi 259. ayetin meali. Yahut evleri, duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin, Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak, henüz değişmemiş, eşeğine bak, seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak, onları nasıl düzeltiyor ve üzerini etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi.

0: Bakara Suresi 259. ayetin tefsiri. Önceki ayette Allah iman edenlerin velisidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkarcıların velisi ise sahte ilahlardır. Aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar buyurulmuştu. Arkasından örnekler sıralanmaya başlandı. Birinci örnek Hazreti İbrahim'le Nemrut arasında geçen tartışmaydı. Ona yahut denilerek bağlanan ikinci örnek, sakinleri çekilmiş, bütün binaları yıkılmış bir kasabaya uğrayan bir şahısla ilgili olanıdır. Birinci örneğin hedefi, insanların Allah'a şirk koşma veya onu inkar etme sapıklık ve karanlığından tevhid aydınlığına gelmelerini sağlamaktır. İkinci örnek ise, öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar şeklinde ortaya çıkan bir başka sapmayı düzeltmeye yöneliktir. İslami kaynaklarda verilen bilgilere göre, örnekte geçen kasaba Beytül Maktis, buraya uğrayan şahıssa bir rivayette Yeremya bin Hilkiya, bir başka rivayete göre ise Üzeyr bin Şerhiya'dır. İbn-i Aşur, bu kişinin İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden Ezekiel olduğu tespitini tercih etmiştir. Bu peygamber Yeremya ve Daniel ile aynı çağda yaşamıştır. Milattan önce 586'da Kudüs'ü işgal eden Buhtun Nasır Beytülmaktis'i tahrip etmiş, halkını da esir ederek Babil'e götürmüştü. Ezekiel peygamber bu zalim hükümdarın Hazreti Musa'dan kalan kutsal emanetleri ve sandığı da alıp götürmesinden korkmuş, bunları Kudüs'te bir kuytuya atıp üzerine de bir alamet koymuştu. Esir olarak Babil'e gittikten sonra burada vahye dayalı bazı yazılar yazmıştı. Bunlardan birinde konumuz olan ayette geçen olayın bir benzeri de vardır. Ezekiel 560 yılında vefat etmiş. Kudüs ise Üzeyr aleyhisselam zamanında 458'de yeniden imar edilmiştir. Aradan geçen zaman yaklaşık 100 yıldır. Anlaşılan vefatından 100 yıl sonra Allah Teala Ezekiel peygamberi diriltmiş, ona ölü kemiklere nasıl can verdiğini, bozulmamış yiyecek ve içeceğini, kendine iade ettiği eşeğini göstermiş ve bütün bunları peygamberine lütfettiği mucizeleri öncelikle orada bulunanlara, sonra da Kur'an'ın gelişine kadar vahiy yoluyla bu bilgiye ulaşan insanlara ibret kılmıştır. Bu ibret, Allah Teala'nın insanları öldürdükten sonra tekrar diriltmeye kadir olduğunu göstermektedir ve ahiret inancının bir delilidir. Baruç kitabının Habeşçe nüshasına göre Abdelmelek 66 yıl uyumuş, Babil esareti sonrasında uyandığında Kudüs'ü yeniden inşa edilmiş bir halde bulmuş, halbuki mucize eseri ekmeğinin ve incirinin bir gün önceden kalmış gibi taze olduğunu görmüştür. Allah'ın hidayete yönelen kullarını doğru yola kavuşturması ve gerçeği bulmalarını sağlaması üç şekilde olmaktadır. A. Akli deliller getirerek. Hazreti İbrahim'in Nemrut'la tartışması bunun örneğidir. B. Gerçeğin ve bildirilen vakıanın nasıl ve neden ibaret olduğunu göstererek. Ezekiel kıssası da bunun örneğidir. C. Bizzat yaptırarak, yaşatarak, sebep ve sonucu deney halinde göstererek. 260. ayette göreceğimiz olay da bunun örneğidir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan

koruyan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu!

0: toplulukları, göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, bizleri radyoları başında dinleyen, Kur'an Hocası programımıza kulak veren, gönül veren, şu anda bizlerle Maidetül Kur'an diye ifade edebileceğimiz Kur'an sofrasına katılan değerli dostlar. Hepinizi Diyanet Radyoları stüdyolarından Ankara'dan, Kur'an Hocası programımızdan en kalbi, en samimi duygularımla, Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz dostlar, Kur'an Hocası programımızda, bugünkü dersimizde, İnşikak suresinden 10 ila 13. ayetler. Yani 10, 11, 12 ve 13. ayetleri okuyacağız. Çalışmamızı bu 4 ayeti kerime üzerinde yapacağız. İnşikak suresinin Kur'an-ı Kerim'in 588. sayfasında yer alan ayetlerden son 4'ü. Evet, sayfanın son 4 ayeti kerimesini okuyacağız. Her zaman olduğu gibi önce birlikte 3 defa tekrar ederek, ardından da okunacak hususlara dikkat ederek dersimizi devam ettireceğiz inşallah. Evet, buyurun, hep birlikte okuyoruz. Ancak okurken ses tonumdan da anlayacağınızı tahmin ediyorum. Yani bir önceki dersimizde kitabını sağından alanlar, mutlu olanlarla ilgili ayetler olduğu için onu coşkuyla okumak, sesi yükselterek okumak elbette ki gerekiyor idi. Bugün ise kötü bir sonla karşılaşacakları tasvir eden, dile getiren ayetler olduğu için sesimizi yükseltmeden okuyacağız. Buna da dikkat edelim.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadakallahül azim. Evet, gördüğünüz gibi kıymetli dostlar, sesimizi yükseltmedik. Neden? Çünkü kitabını arkasından alanların sair tabakası denilen cehennemin en azılı, en ateşli kısmına atılacakları ifade ediliyor. İşte bu sebeple bu ve benzeri ayetlerde sesi yükseltmeden okumak, Kur'an'ı okuma usul ve adabı gereğidir. Evet efendim, ayeti kerimelerde dikkat edeceğimiz hususlar neler, bakıyoruz. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ derken, bu ayeti kerimedeki ilk bölüm, yani وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهْ, buraya kadar olan kelimeler, bir önceki dersimizde geçen ve okuduğumuz kelimeler idi. Ama tekrar hatırlatmak gerekirse, وَاَمَّا derken mim şeddelidir. Mimi şeddesiyle birlikte tutuyoruz. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ, burada izhar vardı. كِتَابَهُ, burada hem ta hem de ha harfi birer elif miktarı uzatılmakta. كِتَابَهُ وَرَاءَ, وَرَاءَ, burada meddi muttasıl var vera kelimesinde. Bakınız, vera bir kelimedir. Yani vav burada kelimenin başına gelen bir atıf harfi gibi, yani ilave bir harf değil. Vera arka demek. Evet, vera. Burada tek kelime olması itibariyle vera'e birlikte okunması lazım harflerin. Ve meddi muttasılı görüyoruz. Vera'e zahrih derken za harfi kalın. Za harfi kalın ve peltek. Vera'e zahrih. Devam ediyoruz. Fesevfe yed'u.

Yed dal ince ayın boğazın ortasından. Fesevfe yed'u sübura sübura. Sa'da peltek okunan harflerden birisi. Ve elifbadaki sıraya göre ilki. Elif, ba, ta, fe, peltek harf. Sübura ve yasla, yasla, ya ince, sad kalın. Ve yasla se'ira, se'ira. Burada da meddi tabiiler yine var. Ra kalın. İnnehu kâne, innehu, şeddeli nun tutuyoruz.

0: ehlihi ne yaptık? Meddi munfasıl olması itibariyle bir eliften daha çok uzatıyoruz burada. Fi ehlihi mesrura. Mes derken sin ince, rura derken de her iki ra'da kalın ve birer elif miktarı uzatılarak okuyoruz. Evet efendim, açıklamalarımız kısaca bunlar, özetle bunlar. Şimdi birlikte bir kez daha tekrar ediyoruz. Okuyoruz, buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا

0: Sadakallahü'l-Azim. Efendim Allah kabul eylesin. Bugünlük de Kur'an hocası dersimizi tamamladık. Bir sonraki derste yeniden buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız efendim.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Onlar o büyük günde, ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin?

O ameller kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır. Şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İstişarenin önemi.

Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Şura Suresi 38. Ayet. Hicretin 6. yılıydı. Doğup büyüdüğü şehri terk ederek Medine'ye göç etmek zorunda bırakılan Hazreti

Hazreti Peygamber ve ashabı, Kâbe'ye olan özlemlerini biraz olsun gidermek üzere umre niyetiyle yola çıktılar. Tek hedefleri buydu. 6 yıldır görmedikleri mukaddes topraklar, dünya gözüyle bir kez daha görülecekti. Ama Mekkeliler bu iyi niyeti anlayacak durumda değildi ve onların şehre girmelerine izin vermediler. Bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan Hudeybiye Antlaşması, sonraları Mekke'nin fethinin müjdecisi olarak yorumlanacaktır. Hudeybiye, Müslümanları üzen ancak şer gibi görünenin hayırla sonuçlanabileceğine güzel bir örnek olarak tarihe geçmiştir. O günlerde yaşanan bir olay daha vardır ki, Hazreti Peygamber'in üstün kişiliğini gözler önüne sermektedir. Umre niyetiyle yola çıktıkları için ihramlı olan Hazreti Peygamber ve ashabı, Mekkelilerin engeliyle umre yapamayınca ihramdan çıkmak bir sorun haline gelmişti. Hazreti Peygamber'in, "Kalkın kurbanlarınızı kesin ve başlarınızı tıraş edin" emrine rağmen ashab bekliyordu. Bunu ona karşı gelmek için yapmadılar. Sadece olaylar beklentilerinin aksine gerçekleştiği için şaşkındılar. Hazreti Peygamber karar aşamasında durumu eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha ile paylaştı. Ümmü Seleme validemiz hayat tecrübesi olan bir hanımdı. "Ya Resulallah, sen kurbanını keser ve tıraş olarak ihramdan çıkarsan, dostların da senin gibi yapacaklardır" dedi. Onun öngörüsü fiile dönüştü ve Hazreti Peygamber'in ihramdan çıktığını gören arkadaşları da birer birer ihramdan çıktılar. Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu durumu eşiyle paylaşması ve ona itimat ederek dediğini yapması ilk değildi. Bu onun önemli kararlar alırken uyguladığı bir yöntemdi. Hakkında vahiy olmayan, ister dini ister dünyevi bir husus olsun, sevgili Peygamberimiz danışmayı önemser, ortak kararlarda sonuçtan etkilenecek kimselerle istişare ederdi. Çünkü Allah tarafından daha Mekke'deyken bu husus kendisine talim edilmişti. Mekke'de nazil olan Şura suresinin 36-39. Ayetleri, mümin ve tevekkül sahibi kimselerin özelliklerini sıralarken, onların istişareye önem verdiklerinden söz etmektedir. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki dayanışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Surenin 4 ayetini kapsayan bu bölüm, önce sonucu ifade etmiş, yani müminlere ahirette geçici dünya nimetlerinden daha fazlasının kalıcı olarak verileceğini bildirmiş, sonra hangi özelliğe sahip müminlerin bu nimetlere mazhar olacağını dile getirmiştir. Buna göre iman tevekkülü gerektirir. Bu iki niteliğe sahip olanlar her türlü günahtan sakınırlar, kulluk borcu olan namazı kılarlar. Bu kısım ferdi görevleridir. Ayetlerin toplumsal yönü istişare, danışma, infak ve düşmana karşı ortak savunmadır. Müminlerin işlerinde birbirlerine yol göstermek, akıl vermek, doğruya en yakın kararı almada destek olmak için yerine getirdikleri istişare, manevi bir yardım, infaksa maddi bir yardımdır. Haksız bir saldırıda ortak savunmanınsa hem maddi hem manevi yönü mevcuttur. İstişare, selim bir aklın ve alçak gönüllülüğün işaretidir. Başkasının bilgi ve görüşüne değer vermek, kendinden başkasını kabul etmektir. İyi bilinen konuları tekit, hata ihtimali olanları doğru bilgiye dönüştürme, bilmediğini öğrenme ancak istişare ile mümkün olur. Hazreti Peygamber, istişare eden pişman olmaz buyurmuştur. Kendisi de dini tebliğ etmek, fetva vermek, davaları hükme bağlamak, topluma başkanlık etmek ve ordu komutanlığı, iyiliğe teşvik ve örnek olmak gibi birçok görevinin yanı sıra danışanlara yol göstermek ve öğüt vermekten geri durmamıştır. Ebu Hureyre, "Resulullah'tan daha çok ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim" der. Efendimizin hayatı bunun örnekleriyle doludur. Uhud Savaşı'nda

0: da düşmanı şehrin dışında karşılama fikrini ileri sürenleri onaylamış, Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin Medine'yi etrafına hendekler kazarak savunma sistemini kabul etmiştir. Bedir gazvesinde Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hübab, İslam ordusunun düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşmesini uygun görmediğinden, Hazreti Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuştu. Vahiy ile ilgili olmadığını öğrenince de düşmanı susuz bırakmak için onlara en yakın su kuyusunun yanına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını teklif etmiş, Resul-i Ekrem de onun bu görüşünü uygun bulmuştur. Yine Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin durumuna dair ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir'in fidye karşılığı serbest bırakılmaları görüşünü benimsemiştir. İslam toplumunda istişare tercih değil yükümlülüktür. Ali İmran Suresi 159. ayette Cenab-ı Hak, Uhud'da Okçular Tepesi'ni terk ederek hataya düşen ve Müslümanların mağduriyetine sebep olanlar hakkında Hazreti Peygamber'in affedici tutumunu övmüş ve وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ iş hakkında onlara danış emriyle toplumsal yapının devamı için ortak karar almaktan vazgeçmemesini terkin etmiştir. Hazreti Peygamber'in örnekliği doğrultusunda istişareye devam edenlere Allah lütfeder, görüşlerinin isabeti konusunda onları muvaffak kılar. İstişarenin rahmet oluşu Hazreti Peygamber'in şu hadisinde de açıkça beyan edilmiştir. İdarecileriniz iyi kimselerden, zenginleriniz cömert kimselerden olduğunda ve işleriniz aranızda istişare ile yürütüldüğünde, yeryüzünde yaşamanız toprak altına girmenizden hayırlıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Cihan Kodal. Tekvir Suresi.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler.

Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. Ayetler.

0: Huve ehlut takva ve ehlul mağfira. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Ay'a andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Öyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur. Mağfiret sahibi de O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız, Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran, Kur'an'ı tebliğ et, onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran, müşriklere aldırma, Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı, peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız

Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On dördüncü cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Hicr Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları, yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilirsiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı, inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da, oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın, buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç, onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu.
Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankârlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da "Doğrusu biz sizden korkuyoruz" demişti. "Korkma" dediler. "Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz." İbrahim, "Üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma" dediler. "Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser?" dedi. "Ey elçiler, göreviniz nedir?" diye sordu. Dediler ki, "Aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik." Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara, "Bilinmedik, tanınmadık kimselersiniz" dedi. "Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz." "Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin." Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, "Bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın" dedi. "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin." "Seni el alemi korumaktan men etmedik mi?" dediler. Lut, "İşte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız" dedi. "Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı." Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut. İyi bilesin ki Rabbin, evet O, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden 7'sini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme.
müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacak.

saklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şeyi gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık O'nun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için, kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o, yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken, size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratmayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkârcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda, eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar, ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder.

ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken, canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Oluluk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer zemininden ırmaklar akan Adin cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şeyi onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltmeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilmeyecekleri bir yerden, kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken, Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar,
kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında, içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar, haşa, kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca, verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen, onu yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte, ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı. Sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp
Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar?''

kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkarcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkar etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak, ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir

dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz, sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki, güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye, Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah kâfirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, O'nun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü

Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uyu diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi, sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Şuara Suresi 105 ila 122. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler: Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh! Dediler. Bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar.

Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Hac Suresi 65 ila 72. Ayeti Kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O'dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar. Ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de. Yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durdu.

bulunduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp O'nun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki, şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenleri için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. 40 ayette ibadet. Allah Teala Bakara suresinin 197. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dininin 5 temel esasından biri olan hac, hicretin 9. yılında farz kılınan, hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Hac kelimesi sözlükte yönelmek, ziyaret etmek, hedefe kilitlenmek gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak Beytullah'ı yani Mekke'de bulunan Kabe'yi ve civarındaki kutsal mekanları, Arafat'ı, Müzdelife'yi ve Mina'yı, belirli zamanlarda putperest adetlerinden arındırılmış olarak dinimizin belirlediği usule göre ziyaret etmek ve hac ibadetinin tamamlanabilmesi için yapılması gereken diğer ibadetleri de yerine getirmektir. Hac ayları, hicri takvimde yer alan Şevval ve Zilkade aylarının tamamıyla Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Sağlıklı, hür, zengin, akıllı ve ergenlik çağına ermiş her Müslümana ömründe bir defa hac etmek farzdır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hac, Yüce Allah'la ahdimizi tazelemektir. Hayata yeni bir başlangıç yapmaktır. Hac, güzel alışkanlıklar kazanmaktır, kötü alışkanlıkları terk etmektir. Bu yönüyle hac ibadeti insanı dönüştüren, değiştiren, geliştiren, yeniden dünyaya gelmek kadar tertemiz kılan bir ibadettir. Hac, Yüce Allah'a olan sevgimizin, Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızın, kutsal topraklarda yapılan ibadetlerde zirveye ulaştığı bir ibadettir. Hac ibadetinde kişinin manevi hazzı en güzel biçimde tatması takvadan geçecektir. Nefsin isteklerine gem vurmakla, her türlü isyandan uzak durmakla, mümin kardeşleriyle tartışmaktan kaçınmakla mümkün olacaktır. Hac yolculuğunda ihram elbisesine bürünen Müslümanlar, dünyanın süsü ve servetiyle böbürlenmemeyi, ölümü ve ahireti unutmamayı öğrenirler. Haccın manevi havasını yüreklerinde hisseden müminler, Kabe'ye varıncaya dek, ''Buyur Allah'ım, buyur, emrine itaate geldim. Senin eşin, benzerin ve ortağın yoktur. Hamd senindir, nimet senindir, mülk de senindir Allah'ım. Senin hiçbir ortağın yoktur.'' anlamına gelen telbiye ile birlikte tekbir getirerek, kelime-i tevhid ve salavat okuyarak Allah'ın şanını yüceltirler. Ondan af ve mağfiret dileyerek rızasını talep ederler. Hac, mahşerin bir provasıdır. Her yıl ırkları, renkleri, dilleri ve kültürleri farklı, fakat hedef ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın bir arada ibadet edip Allah'a yönelmelerini, birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlayan birlik ve kardeşlik sembolü bir ibadettir. Hac, mübarek bir seferdir. Her Müslümanın Allah için yaptığı en kutlu yolculuktur. Bu mübarek sefer için Müslümanın bedenen ve ruhen hazırlıklı olması çok önemlidir. Uzun bir yolculuğun verebileceği sıkıntılara dayanabilmek, zorluklara göğüs gerebilmek hem maddi hem manevi iyi bir hazırlıkla mümkün olacaktır. Gönlü Kabe aşkıyla yanan, Resulullah sevgisiyle dolan bir mümin, kutlu yolculuğun kolay geçmesi için Rabbine dua eder. Kul hem sözüyle hem davranışlarıyla duasını, yardım isteğini güçlendirmiş olur. Ayrıca yolculuk adabına ve ahlakına, yol arkadaşlarının haklarına dikkat etmesi, ansızın gelişen durumlara karşı sabırlı olması, istenmedik olaylar karşısında yapıcı ve tamir edici bir üsluba sahip olması gerekecektir. Şeytan hiç boş durmayacak, kişiyi hep başkasının kusurlarıyla meşgul edecektir. Yapılacak en güzel şey kendi kusurlarımızı onarmak, eksikliklerimizi gidermek, tamire çalışmaktır, güzel örnek olmaktır. Kutsal topraklarda geçireceğimiz sayılı günleri en güzel şekilde değerlendirmektir. Başkalarında hata ve kusur aramaktan kaçınmaktır. Her bir imtihanda sabrı kuşanmaktır. Sorumluluk taşımaktır. Takva bilinci ve azığıyla her daim güven ve huzur içinde yol almaktır.

40 ayette ibadet. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Me'aric Suresi 19 ila 35. Ayetler.

0: Sadakallahu l-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yok

0: yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: İman ve salih amel. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip salih amelleri işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Hud suresi 23 ve 24. ayetler. Mealini verdiğimiz ayeti kerimenin ilk bölümünde Yüce Rabbimiz, iman edip salih amel işleyen ve gönülden Rablerine bağlananların cennetlik olduklarına dikkatlerimizi çekmekte ve onların ahiretteki konumlarına işaret etmektedir. Dinimizde öncelikli olan imandır. Bundan sonra ise imanın gerekleri olan namaz, oruç, hac, zekat ve insanlık için faydalı olan diğer güzel işler gelmektedir. İman, kavram olarak inanılması gerekli esasların tümünün kalple tasdik ve dille ikrarından ibarettir. Küfrün zıddı olan iman, alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanımak ve ona yönelmektir. Bizler inandıktan sonra nasıl olsa iman ettim, öyleyse bundan sonra hiçbir şey yapmama gerek yok, bütün mesele hallolmuştur mu diyeceğiz, yoksa iman ve İslam dairesine girdik deyip Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirmeye mi çalışacağız? Elbette iman etmek her şeyin başıdır. İnanmakla çok büyük bir mesafe kat etmiş oluruz. Ancak bunu yeterli görüp ayetin devamındaki salih amel işleyenler ve ona gönülden bağlı olanlar kısmını dikkate almamak, ayeti bir bütün olarak ele almayıp yanlış anlamak olur. Çünkü iman sadece bir kuru sözden ibaret olmayıp amel yapmayı gerektirir. İman ağacının meyvesidir amellerimiz. Öyleyse imanımızı salih amellerle meyveli hale getirmeliyiz. İman, zihinlerde hapsolan soyut bir düşünce değildir. Bilakis iman, inandığımız şeylerin hayata geçirilmesi, salih amellere dönüşmesi ve gerektiğinde bu uğurda bir takım sıkıntılara katlanılmasıdır. Bu konuya işaretle Rabbimiz, Ankebut suresinin 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. İnsanlar, inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz, onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah, doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Kutsal kitabımız Kur'an'ın imandan bahseden ayetlerine dikkat edecek olursak, hemen tamamında imanla amelin yan yana zikredildiğini görürüz. Özellikle de İman ve salih amelin birlikte kullanıldığına şahit oluruz. Yüce kitabımız, amelin imandan bağımsız olmadığının delilleriyle doludur. Çoğumuzun da ezberinde olan Asr suresi başta olmak üzere birçok ayette imanla amel bir arada zikredilerek şöyle buyurulmaktadır. Andolsun zamanı ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak İman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. İnanan ve salih ameller işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Bu ayeti kerimelerde hep imanla salih amelin peş peşe zikredildiğini görüyoruz. Bu da imanla amel arasında ayrılmaz bir bağın varlığına işaret etmektedir. İmanla amel arasındaki bu münasebetin Peygamberimizin hadislerinde de sıkça vurgulandığına şahit olmaktayız. Salih amel sadece ibadetlerle sınırlı olmayıp hayatın her alanını kaplayan bütün güzel davranışları içine almaktadır. İman 70 küsur şubedir. En üst derecesi La ilahe illallah, en alt derecesi çevreyi rahatsız edici bir engeli yoldan kaldırmaktır. Hadisinde görüldüğü gibi, imanla inancın gereği olan salih amel, halka eziyet veren şeyi ortadan kaldırmak şeklinde sosyal hayata yönelik bir ilke olarak birlikte zikredilmektedir. O halde Müslümanlar olarak salih amellerle hayatımızı donatmalı ve böylece Rabbimize gerçek anlamda bir kul olmalıyız.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Rum Suresi 20 ila 27. ayet-i kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip, ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Hicr Suresi 21. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Mülkün sahibi Allah'tır. Her şeyin gerçek sahibi Yüce Allah'tır. Bundan dolayı onun isimlerinden biri de Malikül Mülk'tür. Bizim bir şeye sahip olmamızsa geçicidir. Göklerde ve yeryüzünde her şeyin kaynağı Allah'ın katındadır. O nimetlerini insanlara, canlılara belirli bir ölçüye, düzene, kurala ve yasaya göre indirir. Bu sebeple insan muhtaç olduğu, elde etmek istediği meşru şeyleri ondan dilemeli, onun koyduğu kurallara uyup çalışmalı, sahip olduğu her şeyin de aslında ona ait olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, elimizdeki her nimet için Allah'a daima şükran borçluyuz. Almamız gereken bir diğer mesaj ise, şükür borcumuzu Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla yerine getirebiliriz.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Münafikun Suresi 9 ila 11. Ayetler.

وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İstişarenin önemi.

Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışma ile yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Şura Suresi 38. Ayet. Hicretin 6. yılıydı. Doğup büyüdüğü şehri terk ederek Medine'ye göç etmek zorunda bırakılan Hazreti Peygamber ve ashabı, Kabe'ye olan özlemlerini biraz olsun gidermek üzere umre niyetiyle yola çıktılar. Tek hedefleri buydu. 6 yıldır görmedikleri mukaddes topraklar dünya gözüyle bir kez daha görülecekti. Ama Mekkeliler bu iyi niyeti anlayacak durumda değildi ve onların şehre girmelerine izin vermediler. Bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan Hudeybiye Antlaşması, sonraları Mekke'nin fethinin müjdecisi olarak yorumlanacaktır. Hudeybiye, Müslümanları üzen ancak şer gibi görünenin hayırla sonuçlanabileceğine güzel bir örnek olarak tarihe geçmiştir. O günlerde yaşanan bir olay daha vardır ki, Hazreti Peygamber'in üstün kişiliğini gözler önüne sermektedir. Umre niyetiyle yola çıktıkları için ihramlı olan Hazreti Peygamber ve ashabı, Mekkelilerin engeliyle umre yapamayınca ihramdan çıkmak bir sorun haline gelmişti. Hazreti Peygamber'in, "Kalkın kurbanlarınızı kesin ve başlarınızı tıraş edin" emrine rağmen ashab bekliyordu. Bunu ona karşı gelmek için yapmadılar. Sadece olaylar beklentilerinin aksine gerçekleştiği için şaşkındılar. Hazreti Peygamber karar aşamasında durumu eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha ile paylaştı. Ümmü Seleme validemiz hayat tecrübesi olan bir hanımdı. "Ya Resulallah, sen kurbanını keser ve tıraş olarak ihramdan çıkarsan, dostların da senin gibi yapacaklardır" dedi. Onun öngörüsü fiile dönüştü ve Hazreti Peygamber'in ihramdan çıktığını gören arkadaşları da birer birer ihramdan çıktılar. Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu durumu eşiyle paylaşması ve ona itimat ederek dediğini yapması ilk değildi. Bu onun önemli kararlar alırken uyguladığı bir yöntemdi. Hakkında vahiy olmayan, ister dini ister dünyevi bir husus olsun, sevgili Peygamberimiz danışmayı önemser, ortak kararlarda sonuçtan etkilenecek kimselerle istişare ederdi. Çünkü Allah tarafından daha Mekke'deyken bu husus kendisine talim edilmişti. Mekke'de nazil olan Şura suresinin 36-39. Ayetleri, mümin ve tevekkül sahibi kimselerin özelliklerini sıralarken, onların istişareye önem verdiklerinden söz etmektedir. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki dayanışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Surenin 4 ayetini kapsayan bu bölüm, önce sonucu ifade etmiş, yani müminlere ahirette geçici dünya nimetlerinden daha fazlasının kalıcı olarak verileceğini bildirmiş, sonra hangi özelliğe sahip müminlerin bu nimetlere mazhar olacağını dile getirmiştir. Buna göre iman tevekkülü gerektirir. Bu iki niteliğe sahip olanlar her türlü günahtan sakınırlar, kulluk borcu olan namazı kılarlar. Bu kısım ferdi görevleridir. Ayetlerin toplumsal yönü istişare, danışma, infak ve düşmana karşı ortak savunmadır. Müminlerin işlerinde birbirlerine yol göstermek, akıl vermek, doğruya en yakın kararı almada destek olmak için yerine getirdikleri istişare, manevi bir yardım, infaksa maddi bir yardımdır. Haksız bir saldırıda ortak savunmanınsa hem maddi hem manevi yönü mevcuttur. İstişare, selim bir aklın ve alçak gönüllülüğün işaretidir. Başkasının bilgi ve görüşüne değer vermek, kendinden başkasını kabul etmektir. İyi bilinen konuları tekit, hata ihtimali olanları doğru bilgiye dönüştürme, bilmediğini öğrenme ancak istişare ile mümkün olur. Hazreti Peygamber, istişare eden pişman olmaz buyurmuştur.
Kendisi de dini tebliğ etmek, fetva vermek, davaları hükme bağlamak, topluma başkanlık etmek ve ordu komutanlığı, iyiliğe teşvik ve örnek olmak gibi birçok görevinin yanı sıra danışanlara yol göstermek ve öğüt vermekten geri durmamıştır. Ebu Hureyre, Resulullah'tan daha çok ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim der. Efendimizin hayatı bunun örnekleriyle doludur. Uhud Savaşı'nda düşmanı şehrin dışında karşılama fikrini ileri sürenleri onaylamış, Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin Medine'yi etrafına hendekler kazarak savunma sistemini kabul etmiştir. Bedir gazvesinde Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hübab, İslam ordusunun düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşmesini uygun görmediğinden, Hazreti Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuştu. Vahiy ile ilgili olmadığını öğrenince de düşmanı susuz bırakmak için onlara en yakın su kuyusunun yanına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını teklif etmiş, Resul-i Ekrem de onun bu görüşünü uygun bulmuştur. Yine Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin durumuna dair ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir'in fidye karşılığı serbest bırakılmaları görüşünü benimsemiştir. İslam toplumunda istişare

0: çare tercih değil yükümlülüktür. Ali İmran Suresi 159. ayette Cenab-ı Hak, Uhud'da Okçular Tepesi'ni terk ederek hataya düşen ve Müslümanların mağduriyetine sebep olanlar hakkında Hazreti Peygamber'in affedici tutumunu övmüş ve وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ iş hakkında onlara danış emriyle toplumsal yapının devamı için ortak karar almaktan vazgeçmemesini telkin etmiştir. Hazreti Peygamber'in örnekliği doğrultusunda istişareye devam edenlere Allah lütfeder, görüşlerinin isabeti konusunda onları muvaffak kılar. İstişarenin rahmet oluşu, Hazreti Peygamber'in şu hadisinde de açıkça beyan edilmiştir. İdarecileriniz iyi kimselerden, zenginleriniz cömert kimselerden olduğunda ve işleriniz aranızda istişare ile yürütüldüğünde, yeryüzünde yaşamanız toprak altına girmenizden hayırlıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyosu.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Birinci bölüm. Bu bölümde Fatiha suresi ile Bakara suresi 1 ila 86. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Fatiha suresi.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinassıratal müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi, Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil. Bakara Suresi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır.

İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır.

Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlık içinde hiçbir şeyi göremez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlık içinde gökten boşalan gök gürültülü şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek gözlerini kör edercesine çakar. Onlara ışık verdikçe bu ışık sayesinde yürürler. Işıklarını karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

0: فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın.

0: أعدت للكافرين.
1: Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızla yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır.

İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar.

Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler, onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse, Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır.

0: Cansız nesnelerken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ

0: أبى واستكبر وكان من الكافرين.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem! Bunların isimlerini onlara bildir dedi. Adem bunların isimlerini onlara bildirince de size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu.

Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem'e Rabbinden bazı sözler ulaştı. Bunlarla tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o, tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik. Oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa, artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar.

0: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
1: Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz.

0: Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kız çocuklarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı ilah edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret elvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için. Kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ

0: الْمُسْتَهْزِئِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de, bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değiştirmek mi istiyorsunuz? Şehre inin. İstedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu.

0: عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler.
0: وَاِذْ

0: الْخَاسِرِينَ
1: Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağ kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz.
0: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.

İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, muttakiler için de bir öğüt kıldık.

Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor, o yaşlı da değil, düve de değil, ikisinin arası bir inek olacak. Haydi, size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapamayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve belki düşünürsünüz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Efendim.

Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarındaysa Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar.

Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki bu hususta Allah katında söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. وَاِنْ

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Azim olan Allah doğru söyledi. Bu bölümde Fatiha suresi ile Bakara suresi 1 ila 86. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allah.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Yunus Suresi 61 ila 65. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Allah, insanoğluna iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt edecek bir akıl vermiştir. Ayrıca dünyada ve ahirette huzuru elde etmesi için kulunu ilahi kitaplar ve peygamberlerle desteklemiştir. Kur'an-ı Kerim en son indirilen ilahi kitaptır. Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Hazreti Muhammed'e Arapça olarak indirilmiştir. Yazılı bir metin halinde bir kitap olarak günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir ve kıyamete kadar hiçbir değişikliğe uğramayacağını Allah Teala şöyle haber vermiştir. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sevap elde edilen yegane kitaptır. Hem lafzı hem de manası ilahidir, yani Allah'a aittir. Bu sebepledir ki hiçbir kişi onun bir benzerini getirememiştir, getiremeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i sadece bir kişiye veya bir millete değil, tüm insanlığa, yalnızca bir çağı aydınlatmak üzere değil, kıyamete kadar gelecek tüm çağları aydınlatmak üzere indirmiştir. Böylece Cenab-ı Hak, apaçık bir aydınlık kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i göndermekle kullarına karşı çok büyük bir iyilikte bulunmuştur. Cenab-ı Hak hem kendisinin hem de kullarının memnun olacağı hayat tarzını Kur'an'da haber vermiştir. Kişi dünyasını aydınlığa ulaştırmayı ve Allah'ın hoşnut olduğu yoldan sapmamayı arzu ediyorsa, hangi dönemde yaşarsa ve nerede olursa olsun Kur'an'a tabi olmalı ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem temiz yaşamını kendi hayatına aktarmalıdır. İşte o vakit insan inkarcılığın ve cehaletin karanlığından kurtulacak, imanın ve ilmin aydınlığına ulaşacaktır.
2: 40 ayette iman.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif Mahmud Hakkı Bayır. Rad Suresi 19 ila 26. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: İslam'ın yeryüzüne yayıldığı kent Mekke. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Şura Suresi 7. Ayet. 40 yaşına erişen ve hayatının olgunluk dönemini yaşayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, son zamanlarda toplumdan uzak yaşamaya başlamıştı. Hira mağarasında daha çok inzivaya çekiliyordu. Bu mağara adeta onun sığınağı olmuştu. Burada tekliğine gönülden inandığı Allah'a ibadet ederdi. Uzlete çekilmesine sebep kendi bireysel sorunları, yorgunlukları değildi. Mekke halkının şirke batışı ve bunun sonucu toplumda birebir tanık olduğu haksızlıklar ona çok ağır geliyordu. Bu hayat tarzından zihni rahatsız oluyor, gönlü de son derece inciniyordu. Ancak bütün bu sorunların nasıl çözülebileceğini bir türlü kestiremiyordu. Hatalar ve zulümlerle dönen bu devran karşısında hissettiği çaresizlik onu kendi içine yönelmeye itiyordu. Ramazan ayının sonlarına doğru bir gece o mağarada insanlığın da yaralarına deva olacak bir bilgi kaynağına mazhar oldu. O artık Allah'ın seçtiği son elçiydi. Özel bir görev üstlenmişti. Kur'an'ın vahyi miladi 610 yılında Mekke'de başlamıştı. Hazreti Peygamber kendisine vahyedilen ayetleri en yakınlarından başlayarak Mekkelilere okumaya başladı. O dönemde önemli bir haber vermek isteyenlerin yaptığı gibi Peygamberimiz de Safa Tepesi'ne çıktı ve buraya davet ettiği akrabalarına getirdiği dini tebliğ etti. Ancak bu çağrıya ilk karşı çıkan bizzat kendi amcası oldu. Mekkeliler bu yeni gelişmeden böylece haberdar oldular. Hazreti Peygamber'in hakikate daveti hemen kabul görmedi. En yakın akrabaları bile onun davetini kabule yanaşmadılar. Hatta onunla alay etmekten çekinmediler. Ancak sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme emrine uyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bulduğu her fırsatta Mekkelileri İslam'a çağırıyordu. İlk iman edenler arasında hanımı Hazreti Hatice, azatlı kölesi Hazreti Zeyd, yeğeni Hazreti Ali, yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir ve çoğu Kureyş'in değişik ailelerine mensup kişiler vardı. Müslümanların sayısının gün geçtikçe artması Mekkelileri endişelendiriyordu. Çünkü ayetler hayat tarzlarını, düşünce kalıplarını ve alışkanlıklarının çoğunu kökten değiştirmeyi gerektiriyordu. Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmak, taptıkları putları terk etmelerini zorunlu kılıyordu. Ahiret inancıysa güçlerine güvenerek istediklerini yapamayacaklarını ve yaptıklarının hesabının sorulacağını anlatıyordu. Mekke'nin ileri gelenleri yeni dinin düzenlerini tehdit ettiğini gördüklerinde şiddetli bir muhalefete giriştiler. Atalarının bıraktığı inancı terk edemeyeceklerini söylüyorlardı. İnançlarının kendileri için yeterli olduğunu ileri sürüyorlardı. Onlara göre peygamberlik yapacak kişi insan değil bir melek olmalıydı. Her vesileyle Hazreti Peygamber'den mucize getirmesini istediler. Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem tanıyorlardı. Mecnun ve şair olamayacağını çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen vahyin etkisini azaltmak ve Allah'tan geldiğini reddetmek için bu iki iddiayı da dillendirmekten çekinmediler. Ayrıca onu sihirbazlıkla suçladılar. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimize karşı çıkan Mekke ileri gelenlerini mele ve ekabir olarak isimlendirmiştir. Mele, güçlü ve nüfus sahibi, aynı görüş etrafında toplanan, fikirlerine başvurulan kişiler ve toplumun önde gelenleri demektir. Her dönemde peygamberlere şiddetle karşı çıkan böyle bir grup olmuştur. Bunlar Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem elçiliğine itiraz ederek bu Kur'an iki şehrin birinden büyük bir adama indirilseydi ya dediler. Kastettikleri iki şehir Mekke ve Taif'ti. Onlara göre peygamber olması gereken kişi ya Mekke'nin ileri gelenlerinden Velid bin Mugire veya Taif'in yöneticisi Ebu Mesud Amr bin Umeyr es-Sekafi olmalıydı. Mekke'nin bu seçkinlerinin Hazreti Peygamber'den kendileri için farklı bir davet meclisi oluşturmasını istemeleri işte bu düşüncenin ürünüdür. Davası uğruna bu teklif üzerinde düşünen Peygamberimize gönderilen net uyarı, böyle bir yaklaşımın asla kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Abese suresine adını veren olayda da Resulullah'ın Mekkeli müşrik ulularına İslam'ı anlatırken gelen engelli bir sahabinin sorusundan dolayı bir anlık bile olsa rahatsızlık göstermesi sert bir dille yerilmiştir. Bu kibirli insanlar kendileri gibi Allah'ın da hep güçlüden yana olacağını zannediyorlardı. Bundan dolayı Hazreti Muhammed'i de peygamberliğe layık görmüyorlardı. Evet, soylu olmasına soyluydu ama zengin değildi ve boy boy oğulları yoktu. Oysa o dönem insanı bu ikisiyle güçlü olur ve böylece canının istediği her şeyi yapma hakkını elde ettiğini düşünürdü. Tekasür suresinde çokluk yarışı sizi oyaladı girişiyle insanların mal biriktirmek ve güç elde edebilmek için gösterdiği bu çabalara dikkat çekilmiştir. Öyle ki bu koşuşturmaların kabre varıncaya, ölünceye kadar devam ettiği ifade edilmiştir. Böylece güç isteği öncekilerde olduğu gibi Mekkelilerle tevhid inancı arasına girmişti. Kur'an'ın mal ve evladın fayda vermeyeceğinin altını ısrarla çizmesi bu yanlış algıyı yıkmaya yöneliktir. Müşrikler son peygamberi davasından vazgeçirmek için her türlü yola başvurdular. Ona elçiler gönderdiler. Yeğenini bu davadan vazgeçirmesi için peygamberimizin amcası Ebu Talib'i sıkıştırmaları bu çabaların en meşhurlarındandır. Hazreti Peygamber ona da davasından asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Kureyş ileri gelenleri atalarının dininde kalacaklarını belirterek öfkeyle onun yanından ayrıldılar. Bu olay ayetlere şöyle yansımıştır. Müşrikler şöyle dediler. Tanrıları tek tanrıya mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler. Yolunuzda yürüyün. Tanrılarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde, en son dini inanışlarda böyle bir şeyi işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? Mekke'nin önde gelenleri muhalefetin önderliğini üstlenmişti. Kâbe'de ibadet edenlere karışılmaması gerektiği halde Allah Resulü bile Kâbe'de namaz kılarken saldırıya maruz kalabiliyordu. Bu tür saldırılar vahye muhalefetin herhangi bir değer tanımadan yapıldığını gösteriyordu. Şiddetin en büyüğünü kimsesi olmayan köle ve mevaliler yaşıyordu. Bu süreçte Müslümanlar küçük düşürücü hareketlere de maruz kaldılar. Mekkelilere ilahi azap hatırlatıldığında alay ederek "Rabbimiz, hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver" demekten çekinmiyorlardı. Onların bu küçümseyici ve alaycı davranışları birçok ayette ifade edilmiştir. Ayetler, önceki ümmetlerden benzer sıkıntılara uğrayanlara dair dokunaklı örnekler vererek, müminlere inançlarından dolayı başlarına gelen bu eziyetlere sabretmelerini öğütlüyordu. Bunlardan biri de Mekke'ye yakın bir bölge olan Necran'da gerçekleşen Uhdud ashabı hadisesiydi. Buruç suresinde aktarılan bu hadiseyle önceki ümmetlerden tevhid inancına sahip insanların ateş dolu çukurlara atıldıkları hatırlatılmış, böyle bir olaydan çıkartılması gereken sonuçlara dikkat çekilmiştir. Benzer şekilde Müslümanların maruz kaldığı işkence ve baskılar daha pek çok ayete yansımıştır. Müslümanlara yapılan işkenceler şiddetlenip dayanılamaz hale geldiğinde Hazreti Peygamber sayıları 15 civarında olan bir grubun Habeşistan'a hicret etmesine izin verdi. Habeşistan kralı Necaşi Ashame'nin gelenleri iyi karşılaması üzerine sayıları 70'i aşan ikinci bir kafile daha Habeşistan'a hicret etti. Kureyş'in diplomatik bir hamleyle Habeşistan'a hicret edenleri geri getirmeyi başaramaması ileriki yıllarda Müslümanlara karşı ağır müeyyideler içeren bir boykot kararı alınmasına sebep oldu. Müşrikler, müminleri psikolojik olarak da yıpratmayı hedeflemekteydiler. Nitekim ehli kitap olan Bizanslıların ateşe tapan Sasanilere yenilmesi olayını bile bunun için bir fırsat bilmişlerdi. Kur'an ise bu sevincin erken olduğunu, birkaç yıl içinde Bizans'ın galip geleceğini bildirmişti. Hristiyanların putperestleri yenmesi gibi Müslümanların da Kureyşli müşrikleri yeneceğine işaret eden bu haber gerçekten de olmuş, ancak müşrikler bundan bir ders çıkaramamışlardır. Mekke döneminde yaşanan önemli olaylardan biri de İsra ve Miraç mucizesidir. Peygamberimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece yolculuğu yaptı ve kendisine bir takım ayetler gösterildi. Müslümanlar bütün bu zorluklarla mücadele ederken bu olayla moral bulmuşlardı. Müşrikler bu olayın etkisiyle bir süre eziyetlerine ara verdiler. Peygamberimizin Mescid-i Aksa'da namaz kıldırması, oradan semaya yükselip peygamberlerle görüşmesi, İslam'ın diğer dinler karşısında hakim konuma ulaşacağına dair de bir mesajdı. Müşriklerin baskıları nedeniyle Müslümanlar Mekke dışında güvenli bir yurt aramaya başladılar. Yapılan ön görüşmelerle Yesrib'de, Medine'de hicretin altyapısı oluşturuldu. Hicret emri gelince Müslümanlar küçük gruplar halinde Medine'ye göçmeye başladılar. Müşrikler Müslümanların göç hazırlıklarından haberdar olunca tüm kabile liderlerinin katılımıyla Darun Nedve'de toplandılar. Uzun süren tartışmalardan sonra Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem öldürme kararı aldılar. Onların bu planları Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Sonunda Yüce Allah'ın yardımıyla Peygamber Efendimiz ve arkadaşı Hazreti Ebubekir Medine'ye vardı. Müslümanlar Medine'ye ulaştıktan sonra Mekkelilerin saldırıları bitmedi. Hicretten yaklaşık bir sene sonra Bedir, daha sonraki yıllarda da Uhud ve Hendek savaşları yapıldı. Mekkelilerin saldırganlığı Mekke'nin fethine kadar devam edecekti. Medine'de gerçekleşen ama Mekke'yi hususiyle de Kabe'yi yakından ilgilendiren önemli olaylardan biri de kıblenin değişmesidir. Bu, tevhidin yeni merkezi Medine ile Mekke arasındaki bağın devamlılığını sağlayan unsurlardan biri olmuştur. Müslümanların Mescid-i Aksa'ya dönerek ibadetlerini yapmaları, Medine'ye hicret ettikten sonra 16 veya 17 ay daha devam etti. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yönelmeyi arzuluyordu. Nihayet beklenen haber ayetin devamında, "Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin," ifadeleriyle bildirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, Müslümanların bundan böyle yönelecekleri kıble Mescid-i Haram olarak tayin edildi. Mekke ticaret yolu güzergahında bulunan bazı kabilelerin Müslüman olması ve yapılan ittifak anlaşmaları Mekke'nin tek geçim kaynağı olan ticareti büyük ölçüde etkilemişti. Buna başka olumsuz şartlar da eklenince hicretin 5. yılında Mekke'de kıtlık başladı. Bu sıkıntılı dönemde Hazreti Peygamber'in Mekkeli fakirlere yardımda bulunması, Ebu Sufyan'a ait bir ticari kervanın geçişine izin vermesi ve Mekkelilerin stoklarında bulunan derilerin Medine hurmalarıyla değiştirilmesini teklif etmesi bir nebze olsun Mekkelileri Müslümanlara karşı yumuşatmıştı. Medine'ye hicret eden Müslümanların Mekke'ye olan özlemleri hiç dinmedi. Bir gün müşriklerin İslam'ı tanıyacaklarına, aralarındaki düşmanlığın biteceğine ve böylece Mekke'ye döneceklerine inanıyorlardı. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah dilediği her şeye gücü yetendir. Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Peygamberimizin ve muhacir müminlerin Mekke özlemi gün geçtikçe daha çok artıyordu. Hazreti Peygamber hicretin 6. senesinde umre yapmak amacıyla Mekke'ye doğru yola çıktı. Beraberinde 1400 Müslüman da vardı. Silahsız olarak kurbanlık hayvanlarıyla birlikte yola çıktılar. Mekkelilerin bu ziyarete izin vermemeleri ve Hudeybiye Antlaşması'nın yapılmasıyla sonlanan süreç, müminler için büyük fethin kapısını aralamıştı. Müslümanlar bu ziyareti anlaşma gereği bir sonraki yıl gerçekleştirdiler. Mekkeli inkarcıların Hudeybiye Antlaşması'nı çiğnemesi üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara sefer hazırlığı emrini verdi. Haber gönderilerek sefere çağrılan müttefik kabilelerin de katılımıyla Müslümanların sayısı 10 bini aşmıştı. Hedef Mekke'ydi. Mekke'yi çevreleyen dağlara gelindiğinde binlerce asker şehri kuşatmıştı. Nihayet Hazreti Peygamber ordusuyla bir çatışma olmadan şehre girdi. Hicretin 8. yılının Ramazan ayına denk gelen bu fetih bir dönüm noktasıydı. 20 yılı aşkın bir süredir Müslümanlara akla hayale gelmeyecek eziyetler yaşatan Mekke teslim olmuştu. Toplanan Mekke halkına hitap eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genel af ilan etti. Kabe tevhid karşıtı tüm sembollerden temizlendi. Müslümanların kazandığı bu büyük zafer Kur'an ayetlerine şöyle yansımıştır. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük olarak Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Mekke'nin fethiyle İslam'ın dünya üzerindeki yayılışı başlamış oldu. Bu durumu Peygamber Efendimiz şu sözleriyle dile getirdi. Fetihten sonra hicret bitmiştir. Sadece Allah'a karşı samimi niyet ve cihat vardır. Mekke'nin fethinden bir yıl sonra, hicretin 9. yılında müşriklerin Kabe'ye yaklaşmaları yasaklandı. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Aynı şekilde müşrik kabilelerle yapılan ancak gereğince davranılmayan anlaşmaların 4 ay içinde sonlandırılacağı ilan edildi. Anlaşmalarını bozmayan kabilelere ise belirlenen sürenin bitimine kadar mühlet verildi. Müşrikler ve onlarla yapılmış olan anlaşmalarla ilgili bu yeni düzenleme, hicretin 9. yılında Hazreti Ebubekir önderliğinde yapılan hac sırasında ibadet için gelen tüm Araplara duyuruldu. Hicretin 10. yılında hac ibadetine Allah'ın Resulü'nün de iştirak edeceği haberi tüm Müslümanlara heyecanlandırmıştı. Bundan dolayı bu seneki hac ibadetine katılım oldukça yüksek oldu. Cahiliye adetlerinden arındırılmış hac ibadeti bizzat Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla yerine getirildi. 100 bini aşan kalabalık Arafat vakfesine durmuştu. Burada Peygamberimiz veda hutbesi olarak bilinen meşhur konuşmalarını yaptı. Hutbenin verildiği gün Kur'an'ın emir ve yasaklarla, müjde ve uyarılarla ilgili bütün emirlerinin tamamlandığını işaret eden şu ayet nazil oldu. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i seçtim. Sevgili Peygamberimiz bu konuşmasından 81 gün sonra vefat etti. Vefatından 9 gün önce tüm insanlara ahirette davranışlarının hepsinden hesaba çekileceklerini ve yaptıklarının karşılığının verileceğini anlatan son ayet nazil oldu. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra kimseye zulmedilmeden herkese hak ettiği tam olarak verilecektir. Hazreti Peygamber, tevhidin kalesi, doğup büyüdüğü şehir Mekke'ye olan büyük sevgisi ve özlemine rağmen, dava arkadaşlarına olan bağlılığını göstermek için hayatının kalan kısmını Medine'de geçirdi. Medine'de vefat etti ve burada defnedildi. Mekke, Hazreti Adem'den başlayıp Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle son bulan kutlu tevhid davasının ilk ve son durağı, yeryüzündeki tüm müminlerin yüzlerini döndükleri kıblegah, Allah Teala'nın evim dediği Kabe'nin şehridir. Oku emriyle başlayan vahyin indiği Hira mağarası Mekke'dedir. Risalet sürecinde Mekke'nin her karış toprağı ilahi vahyin şahitliğini yapmıştır. Yüzlerce ayet Mekke'yi anlatır, her zaman taptaze kalan canlı anlatımlarıyla. Duyabilen kulaklara, hissedebilen gönüllere, lisan-ı halle kim bilir neler anlatmaktadır bu kutlu belde. Zira diğer peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin yaşadığı acı ve tatlı tüm anılar, ettiği dualar Mekke'nin bağrında saklıdır. Kıyamete kadar sürecek zaman yolculuğunda anılarını paylaşmak üzere ziyaretçilerini hac ve umre için bekler durur Mekke.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cihat budur. Zuhruf Suresi 81 ila 89. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da O'dur, yerdeki ilah da O'dur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, "Ey Rabbim! Bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İstişarenin önemi.

Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Şura Suresi 38. Ayet. Hicretin 6. yılıydı. Doğup büyüdüğü şehri terk ederek Medine'ye göç etmek zorunda bırakılan Hazreti Peygamber ve ashabı, Kabe'ye olan özlemlerini biraz olsun gidermek üzere umre niyetiyle yola çıktılar. Tek hedefleri buydu. 6 yıldır görmedikleri mukaddes topraklar dünya gözüyle bir kez daha görülecekti. Ama Mekkeliler bu iyi niyeti anlayacak durumda değildi ve onların şehre girmelerine izin vermediler. Bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan Hudeybiye Antlaşması, sonraları Mekke'nin fethinin müjdecisi olarak yorumlanacaktır. Hudeybiye, Müslümanları üzen ancak şer gibi görünenin hayırla sonuçlanabileceğine güzel bir örnek olarak tarihe geçmiştir. O günlerde yaşanan bir olay daha vardır ki, Hazreti Peygamber'in üstün kişiliğini gözler önüne sermektedir. Umre niyetiyle yola çıktıkları için ihramlı olan Hazreti Peygamber ve ashabı, Mekkelilerin engeliyle umre yapamayınca ihramdan çıkmak bir sorun haline gelmişti. Hazreti Peygamber'in "Kalkın, kurbanlarınızı kesin ve başlarınızı tıraş edin" emrine rağmen ashab bekliyordu. Bunu ona karşı gelmek için yapmadılar. Sadece olaylar beklentilerinin aksine gerçekleştiği için şaşkındılar. Hazreti Peygamber karar aşamasında durumu eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha ile paylaştı. Ümmü Seleme validemiz hayat tecrübesi olan bir hanımdı. "Ya Resulallah, sen kurbanını keser ve tıraş olarak ihramdan çıkarsan, dostların da senin gibi yapacaklardır" dedi. Onun öngörüsü fiile dönüştü ve Hazreti Peygamber'in ihramdan çıktığını gören arkadaşları da birer birer ihramdan çıktılar. Hazreti Peygamber'in içinde bulunduğu durumu eşiyle paylaşması ve ona itimat ederek dediğini yapması ilk değildi. Bu onun önemli kararlar alırken uyguladığı bir yöntemdi. Hakkında vahiy olmayan, ister dini ister dünyevi bir husus olsun, sevgili Peygamberimiz danışmayı önemser, ortak kararlarda sonuçtan etkilenecek kimselerle istişare ederdi. Çünkü Allah tarafından daha Mekke'deyken bu husus kendisine talim edilmişti. Mekke'de nazil olan Şura suresinin 36-39. Ayetleri, mümin ve tevekkül sahibi kimselerin özelliklerini sıralarken, onların istişareye önem verdiklerinden söz etmektedir. Size verilen her şey, dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki dayanışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara

0: haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Surenin 4 ayetini kapsayan bu bölüm önce sonucu ifade etmiş, yani müminlere ahirette geçici dünya nimetlerinden daha fazlasının kalıcı olarak verileceğini bildirmiş, sonra hangi özelliğe sahip müminlerin bu nimetlere mazhar olacağını dile getirmiştir. Buna göre iman tevekkülü gerektirir. Bu iki niteliğe sahip olanlar her türlü günahtan sakınırlar, kulluk borcu olan namazı kılarlar. Bu kısım ferdi görevleridir. Ayetlerin toplumsal yönü istişare, danışma, infak ve düşmana karşı ortak savunmadır. Müminlerin işlerinde birbirlerine yol göstermek, akıl vermek, doğruya en yakın kararı almada destek olmak için yerine getirdikleri istişare, manevi bir yardım, infaksa maddi bir yardımdır. Haksız bir saldırıda ortak savunmanınsa hem maddi hem manevi yönü mevcuttur. İstişare, selim bir aklın ve alçak gönüllülüğün işaretidir. Başkasının bilgi ve görüşüne değer vermek, kendinden başkasını kabul etmektir. İyi bilinen konuları tekit, hata ihtimali olanları doğru bilgiye dönüştürme, bilmediğini öğrenme ancak istişare ile mümkün olur. Hazreti Peygamber, istişare eden pişman olmaz buyurmuştur. Kendisi de dini tebliğ etmek, fetva vermek, davaları hükme bağlamak, topluma başkanlık etmek ve ordu komutanlığı, iyiliğe teşvik ve örnek olmak gibi birçok görevinin yanı sıra danışanlara yol göstermek ve öğüt vermekten geri durmamıştır. Ebu Hureyre, Resulullah'tan daha çok ashabıyla istişare eden bir kimse görmedim der. Efendimizin hayatı bunun örnekleriyle doludur. Uhud Savaşı'nda düşmanı şehrin dışında karşılama fikrini ileri sürenleri onaylamış, Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin Medine'yi etrafına hendekler kazarak savunma sistemini kabul etmiştir. Bedir gazvesinde Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hübab, İslam ordusunun düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşmesini uygun görmediğinden, Hazreti Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuştu. Vahiy ile ilgili olmadığını öğrenince de düşmanı susuz bırakmak için onlara en yakın su kuyusunun yanına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını teklif etmiş, Resul-i Ekrem de onun bu görüşünü uygun bulmuştur. Yine Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin durumuna dair ashabıyla istişare eden Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir'in fidye karşılığı serbest bırakılmaları görüşünü benimsemiştir. İslam toplumunda istişare tercih değil yükümlülüktür. Âl-i İmran Suresi 159. ayette Cenab-ı Hak, Uhud'da Okçular Tepesi'ni terk ederek hataya düşen ve Müslümanların mağduriyetine sebep olanlar hakkında Hazreti Peygamber'in affedici tutumunu övmüş ve وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ iş hakkında onlara danış emriyle toplumsal yapının devamı için ortak karar almaktan vazgeçmemesini telkin etmiştir. Hazreti Peygamber'in örnekliği doğrultusunda istişareye devam edenlere Allah lütfeder, görüşlerinin isabeti konusunda onları muvaffak kılar. İstişarenin rahmet oluşu Hazreti Peygamber'in şu hadisinde de açıkça beyan edilmiştir. İdarecileriniz iyi kimselerden, zenginleriniz cömert kimselerden olduğunda ve işleriniz aranızda istişare ile yürütüldüğünde yeryüzünde yaşamanız toprak altına girmenizden hayırlıdır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Araf Suresi 40 ila 43. ayeti kerimeler.

İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Kuştaşı. Şems Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Nahl Suresi 10 ila 14. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız, Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran, Kur'an'ı tebliğ et. Onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran, müşriklere aldırma, Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dördüncü cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Hicr ve Nahl sureleri yer almaktadır. Nahl suresi 49. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين

Hicr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık bir süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik. Ve onu mutlaka koruyan da biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun ki biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayacağız.

müjdeci olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değilsiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz, insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu alevden yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim. Ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler, biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz dedi. Sana gerçeği müjdeledik, sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara bilinmedik tanınmadık kimselersiniz dedi. Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken
son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsınız dedi. Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altına üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Ey ki halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol. İyi bilesin ki Rabbin, evet o, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et. Secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlarda akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O, sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.
gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O, geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherlerini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O, sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki, gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde, yaratanla yaratmayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkârcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki, Allah onların saklı tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara, Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda, eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak, kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarını da yüklenmiş oldular. İşte görün, yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar, ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar, meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkârcılar, ille de kendilerine meleğin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık.
Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık.

Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte ilahlardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltemeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilselerdi. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar haşa kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat

Onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden yalan dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin atıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı. Sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah, ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize, kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da, onları her hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah için kendiliğinizden örnek göstermeyiniz. Gerçeği Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle, katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bunun da adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı.
Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çağıracağız. Ve artık inkâr etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah dileseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan

Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkâra açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki, ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan, bilesin ki Rabbin, eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra, Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetlerine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, meyteyi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça bilsin ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Ağzımıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette

Senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz, size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki, sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi. Hicr ve Nahl surelerinin yer aldığı 14. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. İbrahim Noğman. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, bizleri radyoları başında dinleyen, Kur'an Hocası programımıza kulak veren, gönül veren, şu anda bizlerle Maidetül Kur'an diye ifade edebileceğimiz Kur'an sofrasına katılan değerli dostlar. Hepinizi Diyanet Radyoları stüdyolarından Ankara'dan, Kur'an Hocası programımızdan en kalbi, en samimi duygularımla Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz dostlar, Kur'an Hocası programımızda, bugünkü dersimizde İnşikak suresinden 10 ila 13. ayetler. Yani 10, 11, 12 ve 13. ayetleri okuyacağız. Çalışmamızı bu 4 ayeti kerime üzerinde yapacağız. İnşikak suresinin Kur'an-ı Kerim'in 588. sayfasında yer alan ayetlerden son 4'ü. Evet, sayfanın son 4 ayeti kerimesini okuyacağız. Her zaman olduğu gibi önce birlikte 3 defa tekrar ederek, ardından da okunacak hususlara dikkat ederek dersimizi devam ettireceğiz inşallah. Evet, buyurun, hep birlikte okuyoruz. Ancak okurken ses tonumdan da anlayacağınızı tahmin ediyorum. Yani bir önceki dersimizde kitabını sağından alanlar, mutlu olanlarla ilgili ayetler olduğu için onu coşkuyla okumak, sesi yükselterek okumak elbette ki gerekiyor idi. Bugün ise kötü bir sonla karşılaşacakları tasvir eden, dile getiren ayetler olduğu için sesimizi yükseltmeden okuyacağız. Buna da dikkat edelim.

Tekrar okuyoruz. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ. Son kez tekrar diyoruz. Ve emmâ men ûtiye kitâbehu verâe zahrih. Fesevfe.

Sadakallahü'l-Azim. Evet, gördüğünüz gibi kıymetli dostlar, sesimizi yükseltmedik. Neden? Çünkü kitabını arkasından alanların, sa'ir tabakası denilen cehennemin en azılı, en ateşli kısmına atılacakları ifade ediliyor. İşte bu sebeple bu ve benzeri ayetlerde sesi yükseltmeden okumak, Kur'an'ı okuma usul ve adabı gereğidir. Evet efendim, ayeti kerimelerde dikkat edeceğimiz hususlar neler, bakıyoruz. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ derken, bu ayeti kerimedeki ilk bölüm, yani وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَ, buraya kadar olan kelimeler, bir önceki dersimizde geçen ve okuduğumuz kelimeler idi. Ama tekrar hatırlatmak gerekirse, وَاَمَّا derken mim şeddelidir. Mimi şeddesiyle birlikte tutuyoruz. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ, burada izhar vardı. كِتَابَهُ, burada hem ta hem de ha harfi birer elif miktarı uzatılmakta. كِتَابَهُ وَرَاءَ, وَرَاءَ, burada meddi muttasıl var vera kelimesinde. Bakınız, vera bir kelimedir. Yani vav burada kelimenin başına gelen bir atıf harfi gibi, yani ilave bir harf değil. Vera arka demek. Evet, vera. Burada tek kelime olması itibariyle vera'e birlikte okunması lazım harflerin. Ve meddi muttasılı görüyoruz. Vera'e zahrih derken za harfi kalın. Za harfi kalın ve peltek. Vera'e zahrih. Devam ediyoruz. Fesevfe yed'u. Yed, dal ince, ayın boğazın ortasından. Fesevfe yed'u. Sübura. Sübura, sa'da peltek okunan harflerden birisi. Ve elifba'daki sıraya göre ilki. Elif, ba, ta, fe, peltek harf. Sübura ve yasla, yasla, ya ince, sad kalın. Ve yasla se'ira, se'ira. Burada da meddi tabiiler yine var. Ra kalın. İnnehu kâne. İnnehu. Şeddeli nun tutuyoruz.

0: ehlihi. Ne yaptık? Meddi munfasıl olması itibariyle bir eliften daha çok uzatıyoruz. Burada fi ehlihi mesrura. Mes derken sin ince, rura derken de her iki ra da kalın ve birer elif miktarı uzatılarak okuyoruz. Evet efendim, açıklamalarımız kısaca bunlar, özetle bunlar. Şimdi birlikte bir kez daha tekrar ediyoruz. Okuyoruz, buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.

0: Sadakallahü'l-Azim. Efendim Allah kabul eylesin. Bugünlük de Kur'an hocası dersimizi tamamladık. Bir sonraki derste yeniden buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız efendim.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Nazım Ay. Müzzemmil Suresi 20. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubunda böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.
2: Rıdvan Ovalı. Kıyamet Suresi 1-30. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.

Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Lokman Suresi 31 ila 34. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Nisa suresinin 86. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengiyle cevap verin. Allah her şeyin hesabını eksiksiz bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsanlar arasında huzur ve barışın yaygınlaştırılması, Müslümanlar arasındaki kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendirilmesi açısından anahtar bir kavram olan selam, güvenlik, kurtuluş, esenlik, barış demektir. Aynı zamanda güvene ihtiyacı olanlara güven veren anlamıyla Allah'ın sıfatlarından biridir. Selamun aleyküm ifadesi müminlerin karşılıklı olarak birbirlerine dua etmelerini sağlayan selamlaşma cümlesidir. Allah'ın selamı üzerinize olsun, güvende olun anlamına gelir. Bu duaya aleyküm selam sözleriyle cevap veren kişi muhatabına aynı güzel dilekleri iletir. Selama aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh sözleriyle karşılık verense ayetin ifadesiyle daha güzeliyle cevap vermiş ve muhatabına Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun şeklinde dua etmiş olur. Allah Resulü selama daha güzeliyle cevap vermek için eklenen her kelimeye ayrıca sevap verileceğini belirtmektedir. Ayet-i Kerime'de selam verene cevap verilmesi istenmektedir. Sevgili Peygamberimiz ashabına insanlarla karşılaştıklarında selam vermeleri gerektiğini her fırsatta hatırlatmıştır. Bu sebeple İslam bilginleri selam vermenin sünnet, selama karşılık vermenin farz olduğu hükmünü verirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Müslümanlara bir lütuf olarak selam kelimesini öğrettiğini ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de önceki peygamberlerin selamun aleyküm ifadelerini kullandığı, meleklerin Hazreti İbrahim'e ve Hazreti Nuh'a, meleklerin cennet ehline, cennet ehlinin birbirlerine, Allah'ın mümin kullarına ve peygamberlere bu ifadelerle selam verdiği bildirilmektedir. Rabbimiz evlere girerken izin istenmesinin ardından selam verilmesini de ister. Çünkü selam veren ev halkına, "Bana güvenin, benden size zarar gelmez" mesajını da verir. Evde kimse yoksa bile kendi evine girerken selam veren kendi için dua etmiş olur. Boş konuşanları savuşturmanın en güzel yöntemi onlara selamla karşılık vermektir.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Zariyat Suresi 1 ila 23. ayeti kerimeler.
4: Euzu billahi mineşşeytan.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Şura Suresi 1 ila 9. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Üçüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Yusuf suresi 53 ila 111. ayetler, Ra'd ve İbrahim surelerinin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin, dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim, dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin, dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız, dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verir.

Bilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız, dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir, dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice, ben gerçekten senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme, dedi. Yusuf, onlara yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabının kardeşinin yükü içine koydurdu. Sonra bir görevli, ey kafile, siz kesinlikle hırsızsınız, diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek, ne arıyorsunuz, dediler. Kralın su kabını arıyoruz, onu getirene bir deve yükü bahşiş var, diye cevap verdiler. İçlerinden biri, ben bu söze kefilim, dedi. Onlar, Allah'a andolsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz, dediler. Görevliler, peki yalan söylüyorsanız siz de bunun cezası nedir, diye sordular. Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız, dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilenin üstünde daha çok bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, efendimiz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten zulmetmiş oluruz, dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama
bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, Allah'a andolsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz! Bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver. Bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Dedi. Yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a and olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Yanındakilerse, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelince gömleği yüzüne koyar koymaz, Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki, ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten hata ettik, dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin, dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki
Onlar bu delillerden yüz

çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Rad Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor, ayetleri de açıklıyor ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O, görüneni de görünmeyeni de bilir. O, büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle, onu açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle, gündüzün yürüyen, ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisininkini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök

Gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken o yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan odur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara. Hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek, süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır.
Bunlar

iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi? Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felaketle yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah, hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de ona ortaklar koşuyorlar. De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini. Onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şey mi bildiriyorsunuz? Yoksa içi boş sözler mi ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabıysa elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaad olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüş de yalnız O'nadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamber göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni vefat ettirelim. Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durdurduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder, onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter.
İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek biz size gönderilene inanmıyoruz, bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu derin bir sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun?

0: O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler, orası ne kötü karargah. Allah'a ortaklar koştular ki halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın, sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle, alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgeyensin. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, Duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış. Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara, sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu, bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir.
1: Yusuf suresi 53 ila 111. ayetlerle Ra'd ve İbrahim surelerinin yer aldığı 13. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Rum Suresi 11 ila 19. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün, günaha saplanmış kimseler, ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içinde bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hakkından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Nâziyât Suresi 37 ila 41. Ayetler. Zikrettiğimiz ayetlerde Rabbimiz, kıyamet gününde iki insan tipinden bahsediyor. Mutlular ve bedbahtlar. Dünyayı ahirete tercih edip kendini müstani hisseden, plan ve programını sadece dünyaya göre yapan, ahiret diye bir derdi olmayan, ömrünü inkar, isyan ve taşkınlıkla geçirerek tövbe ve iman etmeden Allah'ın huzuruna çıkanlar bedbahtlardır. Bu gibi kimseler yaratılış gayesinden uzak, sadece bu dünyaya yönelik yaşarlar. Onların varacağı yer, Kur'an'ın ifadesiyle cehennemdir. Ancak Rabbinin huzurunda hesap vereceğine inanıp, Allah karşısında kötü duruma düşmekten, onun huzuruna günahkar olarak çıkmaktan korkanlar, düşünce, eylem ve planlarında Allah'ı hesap ederek kendini boş şeylerden uzak tutup, nefislerini kötülüklerden arındıranlarsa bahtiyar kimselerdir. Ve onların varacağı yer, Kur'an'ın ifadesiyle cennettir. Rabbimiz bizlere, müminin hayatında nelere önem vermesi gerektiğini bildirmiş, hesap gününde ceza ve mükafatın ölçüsünü açıklamıştır. Rabbimizin rızasına ve lütfuna nail olabilmek için, dünyadaki sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Ona göre bir hayat tarzı yaşamalıyız. Henüz dünyadayken, elimizde imkan ve fırsatlar varken, kendi muhasebemizi yapmalıyız. Yüce Allah'ın bizi daima gözettiğinin bilincinde olmalı ve buna göre hayatımıza çeki düzen vermeliyiz. Müminin Allah'a olan inancı ve sevgisi, onu kötü bir iş yapmaktan ve nefsinin aşırı isteklerine boyun eğmekten alıkoymalıdır. Müminse Allah'a ve kullarına karşı sorumluluklarını bilerek ona göre yaşamalıdır. Şayet mümin bu hassasiyetle yaşarsa, dünyada mutlu olduğu gibi ahirette de cennete girmeye hak kazanır. Kişinin günaha düşmekten kendini koruyup, iyiliklere ciddiyetle yönelebilmesi için Allah'a inancının tam olması, onun emirlerine muhalefet etmekten korkması, onu sevmesi ve nimetlerini ümit etmesi gerekir. İnsan bu inanç ve yaklaşımıyla Rabbinin vaat etmiş olduğu cennete, ebedi huzur ve mutluluğa, bitmez tükenmez nimetlere ulaşır. İnsan lehinde ve aleyhinde olan hususları iyi bilmelidir. Şu iki şey insanın düşmanıdır: nefsi arzular ve sonu olmayan emel. Nefsi arzulara uyarak onların peşi sıra koşmak, hakkı görüp ona tabi olmaya engeldir. Sonu olmayan emelse kişiye ahiret hayatını unutturur. Dolayısıyla ölüm insanı gafil avlar ve kişinin çalışma zamanı bittiğinden yapabileceği bir şey kalmaz. Ebedi hayatta mutlu olabilmemizin yolu, dünyadayken Allah Teala'yı razı edecek bir hayat sürdürmemize bağlıdır. Bugün neysek, yarın da oyuz. O halde ölmeden nefis muhasebesi yapmalıyız. Allah Teala bizi hesaba çekmeden önce, biz nefsimizi hesaba çekmeliyiz. Acaba bugün ölürsek halimiz nice olur? Allah'ın hoşnut olacağı bir hayat yaşıyor muyuz? Allah için ne yapıyoruz gibi sorularla kendimizi her zaman yoklamalı, iman ve ibadetle bir hayat sürmeyi ve son nefesimizde iman üzere ölmeyi Allah'tan istemeliyiz. Zira Yüce Rabbimiz Kur'an'da bizlere Müslüman olarak can vermeyi dilememizi öğütlemektedir. Nitekim ayet-i kerimede, "Benim canımı Müslüman olarak al
ve beni iyilere kat.

0: Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. O halde biz de yaşayışımızda aynı istikamette çalışmalı ve Rabbimize dua etmeliyiz. Allah'ım, bizim canımızı Müslüman olarak al. Bizi senin katında iyi olan kullarından kıl. Onların işlediği yararlı işleri işlemeye bizi de muvaffak kıl. Onların ölmeleri gibi ölmeyi ve onların derecelerine nail olmayı bize nasip eyle. Amin.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Kâf Suresi 30 ila 37. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek ve kendilerine şöyle denecektir. İşte sizlere

Daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen ve tamamen Rabbine dönük bir kalb ile gelen kimseye vaat edilen cennet, oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup, yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 257. ayetin tefsiri. Kendi akıl ve iradelerini düzgün kullanarak sahte ilahlar yerine Allah'a imanı tercih edenler, onun manevi yakınları yani evliya olurlar. Velayet iki yoldan oluşur. Akrabalık ve iman. Baba, dede, amca, çocuğun, torunun, yeğenin velisi olduğu gibi mümin kadınlar ve erkekler de birbirlerinin velileridir. Veli, velayeti altındaki insanı korur, onun menfaatini gözetir, yardımcısı olur, tarafını tutar, onu sahiplenir ve gerektiğinde temsil eder. Bu ayette Allah, imana bağlı velayet çerçevesine kendisini de dahil etmektedir. Bu müminler için büyük bir şeref, güven kaynağı ve heyecan vesilesidir. Velisi Allah olan bir müminin elbette yolu aydınlık olur. Yüce velisi onu karanlıklardan çıkarır, nura ve aydınlığa kavuşturur. Kalbi huzurlu ve nurlu, zihni berrak, aklı karışıklıktan uzak olur. Yani mümin için tabii hal budur. Bu normal durumu bozan arızaların giderilmesi için de başta zikir olmak üzere çeşitli ibadetler vardır. Sahte ilahları veli edinenlerin durumuysa müminlerinkinin aksinedir. Nur yerine zulmet, aydınlık yerine karanlık, huzur yerine huzursuzluk, akıl karışıklığı, sapıklık ve anarşi. Bakara Suresi 258. ayetin meali. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak İbrahim'le Rabbi hakkında tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, "Rabbim hayat veren ve öldürendir" deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim" dedi. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir" dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmiş.

258. ayetin tefsiri. İnsanlar yokluk ve yoksullukla imtihan edildikleri gibi varlık ve iktidar verilerek de imtihan edilirler. Dine ve kulluk çağrısına karşı direnenler daha ziyade servet ve iktidar sahipleri arasından çıkar. Bunlar ellerindeki imkanların asıl sahibini ve kaynağını unuturlar. Ellerindeki güç sayesinde her şeyi yapabileceklerini, her derde çare bulabileceklerini, Allah'a ihtiyaçları bulunmadığını zannederler. Bazıları daha da ileri giderek Allah'ın yaptığı şeyleri kendilerinin yaptıklarını, yapabileceklerini iddia ederler. Güçte kendilerine eşit olmayanları kul ve köle yerine koyup onları sömürürler. Hazreti İbrahim zamanında iktidarda olan hükümdar, ki bazı kaynaklar bunun Babil şehrini kuran ve kulesini yapan Nemrut olduğunu kaydetmiştir, Allah'ın elçisinin davetini kabul etmediği gibi, onun insanlara tanıtmaya çalıştığı Rabbi hakkında da tartışmaya girişmiş, Rabbin sıfatının ve gücünün kendisinde de bulunduğunu iddia etmiştir. Allah Nemrut'a servet ve iktidar vermeseydi, Allah'ın yaptıklarını yapabildiği iddiasında bulunamayacaktı. Bu nimet ve imkanlar, Nemrut gibilerinde inkâra ve zulme, Davud ve Süleyman aleyhisselam gibilerinde ise şükre ve Allah'ın kullarına hizmet etmeye vesile olmaktadır. Şüphe yok ki Nemrut insanları öldürme ve diriltme gücüne sahip bulunmadığını bilmektedir. Buna rağmen demagoji yaparak, sözü hakiki manasından saptırıp, hak elçisinin davetine karşı çıkmasının gerçek sebebi saltanat tutkusudur. Bu dini kabul etmesi halinde zulme ve sömürüye devam etme imkanını kaybedeceğini bilmesidir. Nemrut, idam mahkumunu affetmeyi, insanı diriltmek, suçsuz bir insanı idam ettirmeyi de diriyi öldürmek sayarak veya öldürme ve yeni canlıları hayata getirme fiilinin Allah'a ait oluşu gizli, göze görünmez olduğu için kendinin bir dahli ve etkisinin olmadığını bildiği halde bunları yaptığını iddia etmek suretiyle Hazreti İbrahim'e karşı çıkmış, bunları Allah'ın değil kendisinin yaptığını ileri sürmüştür. Aslında Rabbinin hayat vermesi ve öldürmesinin manası başkadır ve bu manada Nemrut da başkaları da ne diriltmeye ne de öldürmeye kadirdirler. Hatta ecelleri geldiğinde kendilerini ölümden kurtarmaya da güçleri yetmez. Ancak bu olgudan yola çıkarak tartışmada sonuç almanın güçlüğünü gören Hazreti İbrahim, herkesin gözleriyle gördüğü bir vakadan hareket ederek ikinci bir delil getirmiştir. Güneşin doğudan doğması ve batıda kaybolması tevil götürmez bir gerçektir. Nemrut'tan önce de bu böyle olduğundan onun bunu ben yapıyorum demesi de mümkün değildir. Nemrut'un iddiasında haklıysa yapabileceği şey güneşin doğuş ve batış yerlerini değiştirmektir. Hazreti İbrahim de bunu teklif etmiş, Nemrut söyleyecek söz bulamamış ve iddiasının asılsız olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'in verdiği bu tartışma örneği, din ve inanç konusunda insanları ikna etmek veya inancı savunmak için tartışma yapmanın caiz olduğunu göstermektedir. Kelam ilmi de işte bu nevi tartışmalardan doğmuştur. Bakara Suresi 259. ayetin meali. Yahut evleri, duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin, Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak, henüz değişmemiş, eşeğine bak, seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak, onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi.

0: Bakara Suresi 259. ayetin tefsiri. Önceki ayette Allah iman edenlerin velisidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkarcıların velisi ise sahte ilahlardır. Aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar buyurulmuştu. Arkasından örnekler sıralanmaya başlandı. Birinci örnek Hazreti İbrahim'le Nemrut arasında geçen tartışmaydı. Ona yahut denilerek bağlanan ikinci örnek, sakinleri çekilmiş, bütün binaları yıkılmış bir kasabaya uğrayan bir şahısla ilgili olanıdır. Birinci örneğin hedefi, insanların Allah'a şirk koşma veya onu inkar etme sapıklık ve karanlığından tevhid aydınlığına gelmelerini sağlamaktır. İkinci örnek ise, öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar şeklinde ortaya çıkan bir başka sapmayı düzeltmeye yöneliktir. İslami kaynaklarda verilen bilgilere göre, örnekte geçen kasaba Beytül Maktis, buraya uğrayan şahıssa bir rivayette Yeremya bin Hilkiya, bir başka rivayete göre ise Üzeyr bin Şerhiya'dır. İbn-i Aşur, bu kişinin İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden Ezekiel olduğu tespitini tercih etmiştir. Bu peygamber Yeremya ve Daniel ile aynı çağda yaşamıştır. Milattan önce 586'da Kudüs'ü işgal eden Buhtun Nasır Beytülmaktis'i tahrip etmiş, halkını da esir ederek Babil'e götürmüştü. Ezekiel peygamber bu zalim hükümdarın Hazreti Musa'dan kalan kutsal emanetleri ve sandığı da alıp götürmesinden korkmuş, bunları Kudüs'te bir kuytuya atıp üzerine de bir alamet koymuştu. Esir olarak Babil'e gittikten sonra burada vahye dayalı bazı yazılar yazmıştı. Bunlardan birinde konumuz olan ayette geçen olayın bir benzeri de vardır. Ezekiel 560 yılında vefat etmiş. Kudüs ise Üzeyr aleyhisselam zamanında 458'de yeniden imar edilmiştir. Aradan geçen zaman yaklaşık 100 yıldır. Anlaşılan vefatından 100 yıl sonra Allah Teala Ezekiel peygamberi diriltmiş, ona ölü kemiklere nasıl can verdiğini, bozulmamış yiyecek ve içeceğini, kendine iade ettiği eşeğini göstermiş ve bütün bunları peygamberine lütfettiği mucizeleri öncelikle orada bulunanlara, sonra da Kur'an'ın gelişine kadar vahiy yoluyla bu bilgiye ulaşan insanlara ibret kılmıştır. Bu ibret, Allah Teala'nın insanları öldürdükten sonra tekrar diriltmeye kadir olduğunu göstermektedir ve ahiret inancının bir delilidir. Baruç kitabının Habeşçe nüshasına göre Abdelmelek 66 yıl uyumuş, Babil esareti sonrasında uyandığında Kudüs'ü yeniden inşa edilmiş bir halde bulmuş, halbuki mucize eseri ekmeğinin ve incirinin bir gün önceden kalmış gibi taze olduğunu görmüştür. Allah'ın hidayete yönelen kullarını doğru yola kavuşturması ve gerçeği bulmalarını sağlaması üç şekilde olmaktadır. A. Akli deliller getirerek. Hazreti İbrahim'in Nemrut'la tartışması bunun örneğidir. B. Gerçeğin ve bildirilen vakıanın nasıl ve neden ibaret olduğunu göstererek. Ezekiel kıssası da bunun örneğidir. C. Bizzat yaptırarak, yaşatarak, sebep ve sonucu deney halinde göstererek. 260. ayette göreceğimiz olay da bunun örneğidir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Ramazan Aran. Fecr Suresi 1-30. Ayetler.

هل في ذلك قسم لذي حجر؟

لم يخلق مثلها في البلاد.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.''

0: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kaya. Fatır Suresi 1-7. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibi de O'dur. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Serlevha Ayetler. Sa'd Suresi 17. Ayet.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların söylediklerine sabret. Kulumuz Davut'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla. O hep Allah'a yönelirdi. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Sabrın sonu selamettir. Peygamberimiz Mekkelileri putları terk edip bir olan Allah'a iman etmeye davet edince onlar şiddetle karşı çıkmışlardı. Hazreti Muhammed'i küçümseyerek peygamberliğe layık olmadığını düşünmüşler, ona yalancı ve sihirbaz demişlerdi. Halkın ileri gelenleri insanları putlarına sahip çıkmaya çağırmışlardı. Onların bu tutumlarına karşılık Yüce Allah, kendisine gönülden bağlı olan Davud aleyhisselamı hatırlatarak Hazreti Muhammed'i sabretmeye çağırmaktadır. Hazreti Davud, büyük bir güç ve saltanat sahibi, aynı zamanda dağların ve kuşların kendi emrine verildiği bir peygamberdi. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, bize yapılan kötülükleri sabırla karşılamalıyız. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Allah sabredenleri mükafatlandırır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Bakara Suresi 168 ila 176. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer ona kulluk ediyorsanız, Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kaldı.

Eski Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Kamer Suresi 1-22. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm. Yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.